de senden kalan cam kırıkları, aynada sensiz yüzün, sensiz hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak, göreceksin köşe başında nöbet tutuyordur gözün. Öyle kolay değildir beni unutmak, hala sokaklarımda.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

0: OD'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
1: Kime gelsin?
0: Radyo D. Hayatın içinde

önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası enerji.

0: daha 17'de duygusal kavuşma.
1: Abi benim. Demir, bahçedeki ağacı hatırlıyor musun? Peki ya odadaki harita?
2: Demir sen misin?
1: Benim abi.
2: Ben seni gittim her yerde aradım.
1: Biliyordum bir gün geleceğini.
2: Geldim.
0: Aras'ın şehirden gönderildiğini öğrenen Leyla'dan tehdit gibi tepki.
3: Eğer Aras buradan giderse Teoman da gider.
0: İçinde bulundukları tekne patlayan Teoman ve Aras kurtulacak mı? Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.

0: kamu spotu.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Reklam.
1: Diyes Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
2: Diyes Damat.
3: Dream TV'de hayalini izle. Yabancı müziğin en yenileri ve tüm zamanların en iyileri Dream TV'de.

0: kardeşim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Sıradaki şarkı stalklarken yanlışlıkla like atanlara gelsin.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Burada Dinle. Radyo D ile keşfet.

ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, dev oyun alanları, sürpriz etkinlikler ve Gamze Kart'a konseri. O tatlı dilin, aşk dolu bakışın, geliyor her fotonlama arkadaşım. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler Biletini Al'da. Medya sponsorları Dream Türk ve...

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Reklam.

Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Reklam.

0: Reklam.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Reklam. Radyo T.
4: Öncelikli yayın. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo D hava durumu.
1: İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 29, İzmir parçalı ve az bulutlu 32, Adana parçalı bulutlu 30, Samsun parçalı ve az bulutlu 26, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 35 ve parçalı bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 20 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Doğum gününde tam da bu anı dilemiştim. Dileklerim gerçekleşiyor Ebru.
3: Serhat ve Zeynep'e en mutlu günlerinde büyük şov.
4: Evleniyorlar.
5: Serhat Bey, bu sizde.
2: Kızlar nerede ya?
3: Kaçırılan kızların akıbeti ne olacak?
6: Serhat'ın peşinde olduğu şey bu mu?
3: Serhat kızlarını kurtarabilecek mi?
6: Kader.
3: Güller ve Günahlar sezon finaliyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
7: ETS yaz fırsatları başladı.
8: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz, tatili.
7: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: Reklam.
10: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
12: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
13: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
14: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz. Banka.

0: Reklam.
1: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA Mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın, AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıç.

0: Kupası boyunca aynı frekanstayız. Türkiye'nin ve dünyanın nefesini tuttuğu maçlar, unutulmaz anlar ve kupaya uzanan yolculuk. Hafta içi her gün sabah 7 ve akşam 19'da özel konuklarımızla Dünya Kupası heyecanı radyonda. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.

0: Opet'te bulacaksın.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

0: her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar 22'de Radyo TRT Zaman Tüneli'nde. Zaman Tüneli. 104'te
1: Radyo'da. Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
6: Bellona. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar, hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Radyo'da hava durumu.
1: İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 29, İzmir parçalı ve az bulutlu 32, Adana parçalı bulutlu 30, Samsun parçalı ve az bulutlu 26, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 35 ve parçalı bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 20 derece olarak ölçülüyor.
2: Ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, Dev Oyun Alanları, Sürpriz Etkinlikler ve Gamze Karta Konseri. O tatlı dilin, aşk dolu bakışın, geliyor her fotoğrafın arkasışım. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da KEV Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler biletini aldı. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Reklam. İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
5: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
7: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.

0: istediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın Yıldız

0: paslarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız.
1: Bitir, uzatmadan bitir, galibiyet getir. Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir.
2: Opet doldur kazan.

0: reklam.
1: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
6: DS Damat.
7: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 950 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
8: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
9: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
8: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
9: Aygaz diyorum.
10: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
11: Anahtar teslim mutluluk.
12: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
11: Anahtar.

0: Boyner mağazalarında.
1: Reklam. Radyo T.
2: Kamu spotu.
3: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
4: İmza Sevinç Aksu.
3: Lösev hayat verir.

Hanımlar beyler, keyifli günler herkese. Burası müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104. Bugüne geri dincisi Çeşme'den, Şifne plajından sizlere sesleniyoruz. Gökyüzünün hafif böyle bulutlarla kaplandığı, serin bir rüzgarın da eşlik ettiği bu güzel günde dünyanın dört bir yanından gelen sporcuların nefes kesen mücadele

0: Sayın Erkan Çınar, Türkiye Sujeti ve Motosurf Genel Direktörü, yani branş sorumlusu diyebiliriz. Öncelikle konuklarımız hoş geldi.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: Merhabalar, iyi günler. Çok teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum, ben de gayet iyiyim. Şimdi bugün şöyle bir değerlendirelim. Öncelikle Emre abi, şimdi bugünü değerlendirebilmek adına senin dünden itibaren olan görüşlerini ve düşüncelerini almak istiyorum.
1: Bir kere dün mükemmel başladı. Dün sıralama turları vardı ve bugün yarışa hangi konumda başlayacaklarını belirledikleri bir dönemdi. Ama dün hava daha sıcaktı, daha güzeldi. Bugün keşişlemeden ve özellikle kuzeybatıdan esen sert rüzgar, devamında gelen yağmur, fırtına, rüzgar derken kelimenin tam anlamıyla darmadağın oldu her yer ama müthiş bir hazırlık yapılmış. Buraya Türkiye Motosiklet Federasyonu'na bir kocaman parantez açmak lazım. Can Hıraş ve can siperhane bir gayret ortaya koydular. İnanılmaz bir görüntü vardı. Herkes kelimenin tam anlamıyla taşın altına elini koydu. Burada en küçük bir aksaklık yaşanmadı. Tabii İzeltaş buranın ana sponsorlarından biri. İzeltaş'ın da büyük bir çabası ve gayreti vardı. Ve Murat Yorgancılar bu koyu çok akıllıca seçmiş. Çünkü geçen yıl yapılan yarışların olduğu noktada olsaydık, orada müthiş bir rüzgara ve fırtınaya maruz kalabilirdik ve yarış ertelenebilirdi.
0: Peki bugün nasıl değerlendiriyorsun abi? Sonuç itibariyle dün biz geldiğimizde pırıl pırıl bir gökyüzü hakimdi sonuç itibariyle Çeşme'de.
1: Gördüm, denize giriyordun yüzüyordun.
0: Aynen, denize girdik, gayet de güzeldi.
1: Çocuklar orada serviste çalışsınlar, sen burada deniz, kum, plaj,
0: Şaka bir yana bu sabah bir kalktık böyle hava kapalı, inanılmaz bir rüzgar. Dediler ki, dedim herhalde fırtına geliyor, iptal olur. Yok dediler, devam edecek. Şimdi bugün geldim. Canlı yayın aracı şöyle yerini alırken ben de koya doğru bir yürüdüm, baktım. İnanılmaz bir rüzgar ve havada inanılmaz kapalı. Bugünü bir değerlendirelim.
1: Deniz sıcacık ama.
0: Evet.
1: Yani burası Ilıca mevki biliyorsun.
0: Motosurf ya. Avantaj mı dezavantaj mı o yüzden?
1: Şöyle dediğim gibi eğer geçen yıl yapılan yerde olsaydı muazzam dezavantajdı. Çünkü burada önemli olan kompetisyonu sağlayabilmek. Evet. Nedir kompetisyon? Tutunabilme kabiliyetini ortaya koymak. Şimdi Formula 1 yarışlarında o kompetisyonu sağlayan ne? Tekerlekler. Tekerlek burada nasıl öne çıkıyor? Düz bir zeminde silikli, işte olukluydu, oydu, buydu diye lastik, 3 çeşit evet. lastik çeşidi var. Burada tek çeşit bir board var. Ve burada zemini belirleyen etken ne? Dalganın gücü. Yani dalga eğer atıyorum 20 santime çıkarsa senin tutundurma kabiliyetin azalıyor. 40 olursa daha da azalıyor. 60 santimlik bir dalga da tutunamıyorsun bile. O yüzden de böyle bir koyu tercih etmesi çok akıllıca. Yani Murat Yorgancılar burada bu işi yapan bir adam olarak sistemin içine dahil oldu ya. O yüzden de buradaki koyu tercih etmesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun da burada karar kılması çok akıllıca olmuş sevgili dostum. Bu sayede az önceki soruna gelelim. Bu yarış ertelenmemiş oldu. Yani sen aslında çok doğru bir bakış açısına sahipsin. Geldiğinde o patates olduk burada diyebilirdin. Öyle bir şey olmadı. Niye? Çünkü koy kapalı ya.
0: Evet.
1: Bir de burası Ilıca. Şurada termalden sıcak su çıkıyor. Ve deniz de sıcak. Yani burada sporcular da üşümüyor. Ben mesela bir bakayım dedim. Gittim ayaklarımı soktum. Aa ben bir yüzsem dedim. Yani o kadar sıcaktı. Çok güzel bir atmosfer vardı. Bu arada Erkan'ı ve ekibini de tebrik etmek lazım. Yani bu işlerde genelde hakemler falan çok konuşulmaz. Çok da bahsedilmez. Anlatılır, yarışçılar vardır. Ama düşünsene denizin ortasında bu rüzgarda bir salın üstünde, bir de jet ski'nin üstünde, diğer tarafta da değişik yerlerde konuşlanmış hakemsin abi. Ve elinde bir bayrak ve sabah saat 8.30'dan akşam saat 17.30'a kadar oradasın. Sadece ara işte verildi yaklaşık 30 break time dedikleri. Orada geldiler. Bu inanılmaz zor bir işi. Ama dediğim gibi bu işin de üstesinden Türkiye Motosiklet Federasyonu gelmeyi bildi.
0: Ben böyle bazı kafamdaki teknik şeyleri soracağım. Yani normal bir dinleyicinin de aklında olabilecek ilk defa böyle karşılaştı. Şimdi surfle motor surfu ayıran şeylerden biri rüzgar değil motor. Ve bu işi kolaylaştıran bir etken mi? Yoksa hani diyorsun ya saat 17'ye kadar board'un üstünde olacak sporcular diye. Yok yani şöyle de olabilir. Ya ne olacak? Motor board'un üstünde 17'ye kadar ben de dururum demek de var yani sonuç itibariyle. Bunları da bir sormak isterim.
1: Ya şöyle...
0: Zaten konunun aynı zamanda branşın da uzmanı Erkan Çınar da var. Birazdan ona da söz vereceğim ama seninle böyle bir konuşmak istiyorum.
1: Ya tabii burada bir duayen varken onun yanında okalalık yapmak istemem. Ama hani ben bir anlatıcı olarak kadarını akla getireyim. Şöyle var. Şimdi burada motosörfün üstünde her daim olmuyorlar tabii 10 saat boyunca belli aralıklarla belli kompetisyonları sağladıktan sonra bu noktaya

0: Geliyorlar ama burada bir elinle gaz veriyorsun, tamam mı?
1: Evet.
0: Öteki elinle kontrol dengeyi sağlamaya çalışıyorsun. Yani bu neye benziyor biliyor musun? Rodeo yaptın mı? Ata bindin mi hiç? At böyle zıplıyor.
1: Evet, tık tık denge tık halinde. Atla denge, aynen, halinde olmak, evet, zorundasın. Bir bütün.
0: Orada at zıplıyor ya, burada dalga var işte. Yani düz bir zemin olmadığı için dalga seni zıplatıyor. Öteki elinle gazın mesela atıyorum tonajını 0.5 arttırırsan senin apex'ini, yani dönüşünde gelebileceğin en üst noktayı kaçırmana neden olur. O apex'i kaçırdığında yolda ne oluyor? Spin atıyorsun. Burada ne oluyor? Tabir yerindeyse, teşbihte hata olmaz, kıçın dışarıda kalıyor.
1: Anladım.
0: Tamam mı? Arka alan, yani kıç kısmın dışarıda kalınca ne oluyor? Board otomatikman dengeyi yitiriyor. Senin bu kez o dengeyi sağlayabilmen için balans kurman lazım. Yani ayaklarınla o balansı sağlaman
1: yani
0: lazım.
1: Yani tamamıyla diz, bel ve denge, vücut dengesiyle
0: alakalı. Her organ.
1: Yani böyle hani ata binerken at aşağı gidiyorsa sen yukarı böyle yukarı aşağı yukarı aşağı hareketi var. Onda da öyle diz,
0: baba bak,
1: diz
0: sana bizim bel. Meslekten örnek vereyim.
1: Evet.
0: Diz, bel olmazsa şöyle oluyorsun. Merhaba tedili tedili lan natatını değil mi tenli diye konuşmaya başlıyorsun, tamam mı? Evet. Eğer mesela board'un ekseninde doğru kurgulayamazsan çizine yayın yapma çocuğu diye noktasına. O yüzden her şey mükemmel olmalı. Yani nasıl biz rezonans boşluklarını dolduruyoruz, zihni kullanıyoruz, boğazda, kafada, göğüste ses çıkartıyoruz falan var ya. Hikaye böyle başlıyor. Yani o yüzden board, insan, gaz, hava koşulları, zemin, fonksiyonlar çok fazla böyle. Sen fonksiyon problemi çözmüş müydün hiç?
1: Çözdüm de nefret ediyordum.
0: Sen matematikten,
1: matematikten ben tamamıyla sözelciydim abi.
0: Sen bir de askeri okuldasın ya. Askeri okuldan matematik çok öğretilir ya.
1: İşte o yüzden kaçtım abi. O yüzden sözel okudum. Şimdi Emre abi. Sen
0: Erkan
1: bu...
0: da burada ya.
1: Evet evet.
2: buradayım.
0: Hoş geldin Erkan, nasılsın?
2: Merhabalar.
1: Yok, bir şey soracağım
0: Erkan,
1: sadece.
0: Erkan, sen tam taşçıyım sever misin? Gittin mi konserine hiç?
2: Evet, gitmiştim.
0: Dün konseri vardı, arkadaşlar evet. Da gitti, nefis. Semih Sezerli var. Biliyor musun Semih Sezerli'yi? Desmart'ta program yapıyor.
1: Evet.
0: Semih Sezerli de gitmiş dün konsere, fotoğraflar atmış.
1: Ya müthiş, çok bir güzeldi. Konsermiş.
0: Bu arada siz sponsordunuz değil mi?
1: Evet, Radyo Devlet Dinli Türk Medya sponsorunda. Mükemmel bir konser olmuş. İnanılmaz güzeldi abi.
0: Fatih Bey'i tebrik ediyorum. Aynen. Yani. Gerçekten muhteşem bir
1: güzel bir organizasyondu.
0: Olmuş.
1: Yine bugün de devam ediyor.
0: Aa.
1: 12 ve 13. Tam taşçı konseri.
0: Keşke orada olsaydık.
1: Evet, beraber
0: Hamit
1: giderdik.
0: Hamit bilet yapıştırırdık orada.
1: Yapıştırırdık. Emre abi, şimdi dünden bugüne değerlendirecek olursak kategoriler var. Birçok kategori var. Bir de kategorilere değineyim. Yani Elite Master, Master, Woman, Stock, Stocker, ben böyle bir programlara da baktım. Bugün aslında şu saatlerde bir yine aktivite devam ediyor olması lazım ama bir es verildi herhalde havadan dolayı.
2: Sabahki hava şartları biraz yüksek olduğu için
1: evet.
2: Biraz geç başladık programa.
1: Bu arada mikrofonda şu an Sayın Erkan Çınar var. Kendisi Türkiye, tekrar ediyorum, Sujeti Motorsurf Genel Direktörü ve branş sorumlusu. Evet.
2: Teşekkür ederim. Sabahki hava şartlarından dolayı biraz es vermek zorunda kaldık. Programa biraz geç başladık. Bundan dolayı da öğle break aramız biraz uzadı. Ondan kaynaklı şu anda yaklaşık da bir 20 dakika içerisinde başlamış olacağız tekrar seanslara.
0: Yemek yiyorlar abi şu an.
2: Evet.
0: Şimdi burada çok güzel yemekler var. Yedin mi sen?
1: Yok, yemedim.
0: Pizza
1: deneyimleyeceğiz.
0: Var, kebap var, Adana tavsiye var, ederim. Köfte var.
1: O yüzden mi abi sen dün oteli bekledin yemek yemek için?
0: Ben otelde 9 dilim ekmek yedim abi. Bir de makarna. Ekmek arası makarna yedik otelde. Açık büfe dediler. Açıkmış gerçekten. Ama büfesi yok. Açık ama büfesiz.
1: Peki abi, bir şey söyleyeceğim. Vallahi çok bu yayın bitmez. Çok eğlenceli geçiyor da benim için. Şimdi
0: kategori... Kapı hep kapalı kalmak zorunda.
1: Kategoriler var.
0: İçerisi kadınlar hamamı gibi oldu. KSC geldi hanım. Klimayı açmayın.
1: Kategoriler var.
0: Ben ayvayı yerim.
1: Emre abi, ben de kal. Ben de buradasın.
0: Buradayım.
1: Abi.
0: Kategorileri
1: sevgili Emre Tilev'e kategorileri ve farklı ülkeler var. Şimdi ben burada hani tekrar söyleyeyim. Doğru değil mi abi, sayıda değişiklik yok. Yani tam 19 farklı ülkeden 93 sporcu suyun
0: yani
1: üzerinde
0: koskoca
1: olacak
0: yayıncısın
1: diye.
0: Bunları söylüyorsun. Ben şimdi bunlar yanlış diyebilir miyim senin gibi?
1: Hayır hayır, sonuç itibariyle sen
0: ne dersen
1: ama
0: doğru.
1: Abi bir dakika, ben şimdi neden böyle? Sen ya, bana sağ atıyorsun ya. Ben de sana soldan o zaman pas vereyim.
0: Ver.
1: Abi sen şu an sunucu kulaklığın ve mikrofonunla geldin buraya.
0: Evet.
1: Bizim kulaklığımız ve mikrofonumuz dışında. Yani bu demek oluyor ki sen burada aynı zamanda atmosfer ve heyecanı
0: doğru,
1: bizler anladım. Gibi birebir böyle yarışmayı anlatıyorsun.
0: Bu arada Desmart'tan naklen yayınlanıyor.
1: Evet evet, Desmart'tan da naklen yayınlanıyor. O yüzden senden bunları öğrenmek istiyorum. Yani biliyorum ama senin üstünden geçmeni
0: bak,
1: istiyorum. Kategoriler şu an ne, dünden bugüne, nerede
0: Erkan
1: yarışma?
0: Benden daha iyi bilir.
1: Aynen.
0: Ama çok hızlıca söyleyeyim. Şimdi elit dediğimiz, elitte Şimdi bu aletlerde mesela hani motosikletler var ya işte, hı hı, 1000 beygir, 1200 beygir, 1300 beygir falan arabalar var mesela, 90 beygir, 100 beygir, 150 beygir falan. Burada da saatte 60 kilometre hıza kadar ulaşabiliyorsun. Elit dediğimizde bu aracın üstünde modifikasyon yapabiliyorsun. Yani oynayabiliyorsun, şekillendirebiliyorsun. Elit kategoride. Orada krem de la kremler var. Kim var mesela orada? Fatih var mesela. Sizin yayın yönetmeniniz, hı hı, var ya.
1: Evet.
0: Krem de la krem. Onlar böyle krema. Diğer kategoriler biz marabaların kategorisi yani. Aynen. Anlatabilir
1: miyim? Çok güzel bir örnek.
0: Yani
1: çok iyi ya.
0: Orada, oradaki hadise şu hocam. Şimdi elit kategorinin içerisinde dünyanın en deneyimlileri yarışıyor. Stokta motosörfe yeni başlayanlar var. Ha. Mesela birini çağırdım buraya, baba radyo, baba pot hangisiydi burada falan diyen var ya, onlar var. Master'da da yaşlılar var benim gibi, 55 plus, 50 plus, neslinin son fosili, dinozor devinden kalma abiler, ablalar var. Anlatabildim mi? Onlar da belli bir yaş üzerinde, ama Türk sporcular var. 16 tane Türk sporcu var, gençler var, junior var, juniorlar var. Juniorlarda böyle işte 15, 16, 17 yaş. E o yüzden herkes mi...
2: 12 yaş falan da var. Aynı zamanda bizim Türkiye şampiyonasında yarışan 12-13 yaşlarında çocuklarımız da var, genç yeteneklerimiz. Gayet de başarılar. Hatta Sani'den bahsedebiliriz. Şu an ilk üçün içine girdi. İlk
0: şey
2: üçte.
0: Var, hanımefendimiz var.
2: Evet, Bihan Hanım var.
0: Bihan var. Bihan ilk Hanım da girdi,
2: ilk üçünde kadınlarda şu anda.
0: Bihan müthiş yarış çıkarttı. Aslında
2: şu an iyi gidiyordur.
0: Bihan hanımefendinin adını unuttum.
2: Bihan Koyunpınar.
0: Hayır. Öteki 5.
2: Tuğçe
0: var. Hanım. Tuğçe de mesela çok iyi.
2: Yani biraz şanssızlık ya, yaşadı ilk yarışta
0: herkese
2: ama.
0: Herkese hitap ediyor. Yani hanımlara hitap ediyor, çocuklara hitap ediyor, erkeklere hitap ediyor.
1: Peki bir şey soracağım. Şimdi burada hani...
0: Denedin mi hiç mesela?
1: Ülke, hiç denemedim. Çok da
2: tavsiye ederim.
1: Denemek ya. İstiyorum tavsiye da. Ederim.
0: Var mı? Deneyebiliyor mu? Oo, çok güzel.
2: Bakacağız.
1: Gerçekten
2: çekip,
1: mi?
2: Tabii.
0: Çekip radyo DN'nin adresine koyalım.
1: Tabii, buradan tabii. Biniyorum Sakız Adası'nda direkt çıkıyorum bu dalgayla beraber.
0: Oradan şey yapıyormuş. Ekalista Polikala yazsın. Tikal Sikala ise falan diye böyle.
1: Buradan benim Sakız Adası'nda soluğu alıyormuşum.
0: Sakız Adası'nı pek göremezsin canımın içi.
1: Öyle mi diyorsun
0: tabii,
1: abi?
0: Tabii yani o hani şeyi geçince baba sen kimsin derler. Böyle bir füzeyle geri gelirsin.
1: Şimdi... ülke ve yarışmacılar dedik ama şöyle söyleyeyim sevgili Erkan Çınar'a, tabii reklama da gideceğiz. Aha. Bir kısaca böyle bir dakika bir konuşup hemen reklama gidelim.
2: Tabii ki.
1: Devamını reklamdan sonra da getirelim.
2: Tabii ki.
1: Takım olarak yarışıyor mu yarışmacılar?
2: Aslında takım olarak var. Şöyle şu an genel anlamda Çek Cumhuriyeti vatandaşı çok fazla ülke, hı-hı, olarak. Onlarda takım olarak yarışanlar var. Ancak bizim de şu anda Türkiye'de bir takımımız var. Murat Yorgancılar, hı hı, kurdu bu takımı. Şu anda yaklaşık...
0: Burası
2: 33,
0: da üstü zaten.
2: Tabii. Burası antrenman yani, sahası vesaire.
0: Antrenman üstü burası. Abi burada. Görmedin mi? Bak böyle bir tesis. Bak bu sporu ilk 2000... Sözünü balla kesin.
2: Estağfurullah. 2022'de falan başladık biz. Türkiye'ye geliş tarihi o yıllarda.
0: 2012'de Çekler buluyor.
2: Evet.
0: 2012'de bulan Çeklerden daha iyi bir tesis burası. Yani Çeşme'de bu işi yapmak isteyen buraya gelecek abi. Bu
2: tabii,
0: tesiste
2: tabii.
0: Antrenman veriliyor. Milli takım kamp merkezi gibi burası. Riva'yı biliyor musun? Gittin mi Türkiye Futbol Federasyonu?
1: Evet, evet.
0: Riva abi burası.
1: Riva,
2: orayı, burası onun aynısı evet. Doğru söylüyorsun.
1: Şimdi şöyle çok benim en böyle iştahlandığım tarafa geldik ama saat, hı-hı, başı ve reklama gidiyoruz. Reklamların ardından tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili Emre Tilev ve Erkan Çınar'la beraber lütfen ayrılmayın. Kulağınız burada, müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de olsun. Biz Çeşme Şifne'deyiz. Çünkü bu yıl ikincisi düzenleniyor. Dünya Motosurf Şampiyonası ve heyecanı, atmosferi Radyo D ayrıcalığıyla aktarmaya devam ediyoruz.
0: Bu
1: evet
0: arada
1: abi.
0: Kimse özenmesin. Acayip soğuk bir hava var. Yani Çeşme'deler yayın yapıyorlar. Hayat onlara güzel falan. Yok baba donuyoruz valla.
1: Yok. Yolu Çeşme Şifne'ye düşen herkesi de buraya bekliyoruz. Canlı yayın aracımızı ve aynı zamanda buradaki koyu ve etkinliği ziyaret edebilirler.
2: Kesinlikle çok güzel bir ortam var. Herkesin bu ortamı gelip görmesini isteriz.
1: Tamam. Ayrılmayın. Dakikalar sonra yine birlikteyiz.

0: Acar'dan haftalık rotayı sunar.
1: Haftalık rotamızda İstikamet Acarlar Longozu. Sakarya'da yer alan Acarlar Longozu, su yolları ve doğal yaşamıyla Türkiye'nin dikkat çeken ekosistemlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yürüyüş yolları ve çevresindeki doğal alanlar sayesinde kamp ve karavan gezginlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Şehir hayatından uzaklaşıp doğanın sessizliğini dinlemek isteyenlere Acarlar Longozu rotasında keyifli yolculuklar.
0: Via Karavan haftalık rotayı sundu.
2: Radyo D.
0: Kupası boyunca aynı frekanstayız. Türkiye'nin ve dünyanın nefesini tuttuğu maçlar, unutulmaz anlar ve kupaya uzanan yolculuk. Hafta içi her gün sabah 7 ve akşam 19'da özel konuklarımızla Dünya Kupası heyecanı radyonda. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
3: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
4: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
5: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
6: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
7: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Reklam.
1: Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla başın ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.

0: Burası müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo'da 104 hanımlar beyler. Keyifli günler herkese. Umarım gün hepimiz için güzel geçiyordur. Biz hayatın içinde her zaman sizinleyiz. Ve bugün de Çeşme'de Şifne Koyu'ndayız. Bu yıl ülkemizde ikincisi düzenleniyor. Dünya Motosurf Şampiyonası. Ve tam 19 farklı ülkeden 93 sporcu suyun üzerinde hız, denge ve cesaretlerini konuşturmak için burada ve biz de Radyo D olarak buradaki heyecanı, atmosferi sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Az önce de söylemiştim, canlı yayın aracımızda da konuklarımız var diye. Onlardan biri yılların spor spikeri ve duayeni Emre Tile ve diğer yanda da yine Türkiye Su Jeti ve Motosurf Genel Direktörü, yani bu branşın da sorumlusu olan yine Erkan Çınar da canlı yayın aracımızda ve söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şunu söylemiştim. Burada farklı ülkelerden, yani 19 farklı ülke ve 93 sporcu var dedim. Bunlar takım olarak katılıyor olsa bu yarışma daha iyi olmaz mı diye şöyle bir düşüncem vardı. O yüzden size sordum, niye takım olarak katılmıyorlar diye. Siz de takım olduğunu söylediniz. Hatta Şifne Koyu'nun buranın
1: bu amaç için
0: kurulduğunu, bir takım tarafından da üs haline getirildiğini söylediniz. Riva mı
1: desin? Riva.
2: Yani Riva'daki milli takım tesislerinin bir benzerini burada Motosurf adına.
0: Emre Bey de öyle söyledi.
2: Evet, Motosurf House diye kurdu Murat evet, Öğrenciler.
1: Şu anda da şöyle 2023 yılında aslında biz bu spora başladığımızda 7 tane sporcuyla başladık. Hı hı. Murat Bey'in de destekleriyle beraber. Şu anda bizim federasyonumuzdan lisansa sahip olan 33 tane sporcumuz var.
0: Evet.
1: Yani yaklaşık son 3 yılında bu sene itibariyle yaklaşık %100 gibi bir artış sağladık. Önümüzdeki yıldaki hedeflerimiz de daha fazla. Artık tanınmaya başlandıkça, bu spor göz önüne çıktıkça ilgi ve alaka yoğunlaşmaya başladı. Ve genç sporcularımız da çok önemli bizim için. Şu anda da dediğim gibi genç sporcularımız var. Bu dünya şampiyonasına katılan, geçen sene de katılmışlardı birkaç tanesi.
0: Dünya şampiyonalarında takımlar mı yarışıyor?
1: Takım olarak şu anda yarışan yok. Takım anlamında yok. Ancak kendi ülkelerinde bir takım oluşturmuşlar. Aynı bizim oluşturduğumuz gibi. Onlar da takım hüviyetinde geliyorlar, ancak takım olarak değil, bireysel bir spor.
2: Öyle, yani öyle puanlamada burada bir takım puanlaması yok. Yani yok. Nasıl Formula 1'de Ferrari, McLaren, işte Red Bull var.
0: Veya bisiklet turu en yakınına gittiğimizde.
2: Aynen, bisiklet turu var. İşte mesela atıyorum Cavendish'in olduğu bir takım var. Evet. Eskiden Armstrong'un olduğu takımlar vardı. Öyle bir takım yok burada. Burada herkes madalyasını bireysel anlamda alıyor. Zaten toplamda 8 ayak var.
1: Tabii.
2: Ve yani daha kısa.
0: Peki abi kaç yıldır, yani dünyada bu kaç yıldır
2: 2012'den
0: yapılıyor?
2: Beri.
0: 2012'den beri. Yani
2: bu... Ama dünyaya açılması Türkiye ile.
0: Tabii. Türkiye ile oldu.
2: Tabii. Yani
0: o zaman bu demek oluyor ki ilerleyen hedeflerde bu kişilerin takım haline getirilmesi ve takım olarak yarışılması.
1: Takım olarak da yarışabiliyorlar, ancak bizim sistemde diyeyim, motosiklet federasyonunun sisteminde şöyle bir şeyimiz var bizim. Kulüp sporcusu olarak geçiyor bizde. Hı-hı. Takım değil, kulüp sporcusu olarak geçiyor. Kulüpler puan alır. Yani 20 tane sporcunuz olduğunu düşünün. Bu 20 sporcunun almış olduğu puanlar, yarışta almış olduğu puanlar kulübün hanesine yazar. Yıl sonunda da, sezon sonu şampiyonluğunda diyelim. Yıl sonunda da hem kulüpler hem sporcular Türkiye şampiyonu olarak belirlenir. Bu şekilde ilerliyoruz.
0: Bunu bilmiyordum mesela, böylelikle öğrenmiş oldum. Hı-hı. Peki bu şeyi, bu yıl ikincisi düzenleniyor Motosurf Şampiyonası. Amaç ne? İlerleyen zaman içerisinde siz nerede konumlandırıyorsunuz? Burada şu an ikincisinin düzenlenmesi neye hizmet ediyor mesela? Vizyon olarak bundan sonra bu yılki üçüncüde neye sebebiyet verecek?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Geçen yıl biz yaptığımızda neredeyse takvimdeki son yarış gibi bir şeydik. Yani üçüncü ya da dördüncü sıradaydık. Ama bu sezon ilk dünya şampiyonası Türkiye'de yapıldı. Ve Türkiye'de önem veriyorlar. Evet.
2: Orlando'da yapılacaktı ilk.
1: İlk yarış Amerika'da olacaktı ama Türkiye'de de çok fazla bizim ilgimiz, alakamız ve bu spora olan bakış açımızı gördükleri için bizi ilk sıraya aldılar. Bundan
0: ne
1: dolayı
0: kadar güzel.
1: Tabii. Şu anda Martin Dünya Şampiyonası'nın genel direktörü Çek Cumhuriyeti'nden. Kendisi de zaten çok önem veriyor bu işlere. Bizim de buradaki ilgimizi, alakamızı görünce o da çok fazla destek veriyor bize. Her zaman zaten telefonla irtibat halindeyiz.
2: Şöyle söyleyeyim, yani kümülatif değerde ortalama 500 milyonun üstünde insana ulaşıyor.
0: Evet.
2: Şimdi ne fayda sağlayacağını söyleyeyim sana. Postkartlar var, postkartlar hazırlanıyor. Tabii. Bu postkartlar dünyanın bütün televizyonlarında. Şimdi İspanya naklen veriyor bu işi. Başka kim veriyor? Çin veriyor. Başka kim veriyor? Çekya veriyor. Kim veriyor? Türkiye veriyor. Kim veriyor? Burada yarışanlar var. Mesela Güney Kıbrıs'tan
1: Almanya'dan var.
2: Almanya'dan, Kanada'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden, YouTube'dan naklen yayınlanıyor. Doğal olarak senin o postkartların Çeşme'yi, Şifne'yi anlatan o güzel resimlerle süslü muazzam videolar nerede yayınlanıyor? Yayının, yani bu organizasyonun başlamasının öncesinde ve sonrasında.
1: Tanıtım videolarını.
2: Doğal olarak Türkiye'de Çeşme diye bir yer varmış diyor. Şimdi sen bunun için reklam pastasına yer ayırmaya kalksan, bir bedel tabii ödesen dünya televizyonlarına karşılayamazsın.
0: Tabii.
2: İki, senin sporcu gelişimine büyük katkısı oluyor. Az önce söylediği gibi yani 3 sporcuyla 5 sporcuyla başlayan iş 16 sporcuya. Bugün 16 sporcu yarıştı. Gelecek yıl iddia ediyorum en az 30'u geçecek. Çünkü acayip çok pahalı bir spor değil. Yani tamam evet bir yeküne ihtiyacın oluyor. Ama bu sporu yapacak adam sayısı Türkiye'de 100 tane çıkmaz mı? Fazlası çıkar. Daha önemlisi geçen yıl 15. 18. 20. sırada bitirirken belki bu yıl podyum görme şansı.
1: Evet zaten şu anda biraz önce de bahsetmiştim. İki tane sporcumuz ilk üç içinde zaten şu anda. Üçüncü sırada bitirdi. Etap etap yarışlar aslında burada. Toplam bugün ve yarın hepsinde toplamda dörder tane yarışa çıkacaklar ve finale kalma hakkına sahip olacaklar. Bu finale çıkan yarışçılarımız da eğer podyumu çıkarsa bizim Türk bayrağımız da dalgalandırmış olacak. Orada da dünya üzerinde bizim Türk bayrağımız gözükmüş olacak ve ismi geçecek sporcularımızın. Bu da bizim için gurur verici bir olay yani.
0: Uluslararası arenada bayağı popülaritemiz olacak.
2: Tabii şimdi yani. Sen Formula 1'i niçin düzenliyorsun? Tabii. Dünya 22 farklı ülke F1 yarışları düzenliyor. Bunun ana sebebi ne? Sen ülkeyi tanıtıyorsun.
0: Ve turizmi geliştiriyorsun.
2: Tabii, turizmi geliştiriyorsun.
0: Turizm konusunda peki abi onu sorayım sana. Şimdi bu etkinliğin...
2: Spor Bakanlığı'nın Turizm Bakanlığı'yla çok ortak projesi tabii. Aynı zamanda.
0: Mesela Emre abi burada bu organizasyonun gerçekleşiyor olması mesela bu bölgede geçen yıldan beri turizmde bir hareketlilik zaten burası turistik bir yer ama.
2: O rakamları bilemem ama mutlaka etkisi olmuştur. Yani şöyle düşün, zaten 300 tane sporcu gelse
0: tabii,
2: bu sporculardan mekanikleri sadece var. %10'u anlatsa ya baba biz Çeşme diye bir yere gittik çok güzelmiş dese ve o onu bu işler biliyorsun kulaktan kulağa olur. Ve bu bambaşka bir atmosferi beraberinde getirecek.
0: Şey gibi Cavendish de sürekli Antalya'ya geliyormuş ya tatil yapıyormuş.
1: Sözünüzü kesiyorum bu arada yani şu anda yurt dışından gelen birçok sporcu var. Özellikle kadınlarda şu anda birinci giden. O sporcunun söylediklerini söylüyorum birebir. Yani Türkiye'yi ayağını iple çekiyoruz diyorlar.
0: Tabii.
2: Ya genelde Türkiye zaten çok güzel bir yer. Biz misafirperver bir ülkeyiz. Ve bu bizim ülke imajımızın da yani bakarsın Hollywood filmleri o dandik Hollywood filmlerinde bizi bambaşka resmediyorlar. Halbuki biz öyle bir ülke değiliz. Yani biz aydınlık, muazzam, değerlerimiz olan, inanılmaz, gelişimi olan, modern, çağdaş ritmini bulmuş, insani değerlere çok önem veren bir ülkeyiz. Ve bunu yansıtma becerisini sağlamış oluyorsun burada. Ve bu farklı organizasyonları da Türkiye'ye getiriyor. Yani şöyle söyleyeyim sana. Biz 2000 yılına ele alalım. 2000 yılıyla 2025 yılı arasında geçen bu 26 yılda Türkiye sporda yaklaşık 100 birimlik adım attı. Yani bu ne demek biliyor musun? Bak 1992'de Barcelona Olimpiyatları düzenlediğinde Barcelona'nın spora bakış açısı tamamıyla değişiyor ve İspanyollar onun sonrasında Alonso'ları, Nadal'ları, Sana Pipanyo'ları, Gasol'ları İspanya milli takımını çıkartıyorlar, oluşturuyorlar. Bugün de Türkiye'de bu etkinliği yapmak devamında belki basketbol şampiyonasını getiriyor. O voleybolu getiriyor. Öteki futbolu getiriyor. Bak bugün neyden bahsediyoruz? Yarın maçımız var diyoruz. Nerede? Vancouver'da, Kanada'da. Dünyanın bir ucunda A milli futbol takımımız Dünya Kupası'nda bir takımla oynayacak değil mi? O takımla oynayacağı mücadeleye baktığında Avustralya neresi, Türkiye neresi, Kanada neresi?
0: Tabii.
2: Bu üçünün ortak noktası neresi? Vancouver, Dünya Kupası. Ve bugün Vancouver'dan bahsediyoruz. Ya diyoruz ki Vancouver nasıl bir yer diyoruz. Adam da bunu söylüyor. Yani sen sporun futbol dalına, öteki basketbola, buradaki adamlar da sörfe gönül veriyorlar. Ve o adam diyor ki burada böyle bir yer varmış bak. Surf House diye bir yer yapmış bu adamlar. Ben oraya gideyim diyor. Burası 24 saat 12 ay açık bir yer. Yani gelip burada istediği zaman kompetisyonunu sağlayacak, çalışmalarını sağlayacak, prensiplerini sağlayacak olan düzeneği kurabiliyor. Bu yüzden bunlar çok kıymetli. Ülkenin tanıtımı adına çok kıymetli. Ülkenin yapabilecekleri adına çok kıymetli. Ve en önemlisi de vizyon, misyon ve bakış açısını değiştirmek adına çok önemli.
1: Bir de yani, sözünüzü kesiyorum Emre abi.
2: Ben burada, hep kestim ya.
1: Burada şey de var. Öyle bir tesis yapılmış ki gelen sporcu ya da bu spora ilgi duyan kişilerin burada jet surf'ünü bırakıp gidebileceği ve korunaklı bir bölge var. Yani burada bırakabiliyor. Her zaman yanında getirip götürmeyi gereğini hissetmiyor. Mekanik anlamda destek veriliyor. Bakım anlamında olsun. Yer anlamında olsun. Her türlü korunaklı bir bölge oluşturmuş. Evet. Her türlü desteği verilebiliyor yani.
2: Çok güzel. Yemekler de çok güzel bak.
0: Yemekler
2: acıkmadın mı?
0: Burada iki tane alan var. Biri burada sporcu ve sporcu yakınlarının herhalde faydalanabilecek bir sosyal tesis.
2: İzleyenlerin de yer alacağı.
0: Yer alabileceği.
2: Hani bugün tabii LGS sınavı var.
0: Bu hep sürekli böyle değil mi
1: tabii,
0: burası?
1: Tabii kesinlikle.
0: Evet. Bugün yan tarafı da federasyonun mu?
2: Hayır, yan tarafta özel zaten ama buraya ev sahipliği yapıyor.
0: Ben orayı federasyon yeri gibi algıladım da öyle.
1: Yok, şöyle az önce bahsetmiştik ya takım kurmak için evet. Murat Yorgancı bir adım attı
0: evet,
1: diye.
0: Evet, evet. O yapısı.
1: O bina tamam, onun için kullanılıyor.
2: Ama yarın federasyonla çok yani ortak değerlerde buluşuyorlar. Yarın federasyonun milli takımlar kampüsü
0: tabii, tabii.
2: de olabilir.
0: Tabii tabii.
2: Şunu söylemek
0: altyapı oluşturuluyor.
1: Tabii tabii kesinlikle.
2: Yani mesela bu daha kalabalık da olabilir ama hava çok kötü bugün. Hı-hı. Bir de tabii bugün LGS sınavı var. Sınava giren bütün çocuklara da yürekten başarılar dileyelim. Çok önemli bir gün bugün. Artı sabaha karşı saat 7'de Avustralya-Türkiye milli maçı var. Evet. Onunla da heyecanlıyız.
0: Dün de beraber bir denk geldik değil mi abi?
2: Evet, Bosna Hersek maçı 1-1 bitti. Seyrettin mi, uyudun?
0: Yok abi, direkt uyudum abi ya.
2: Değil mi? Belli.
0: Valla yemeği yedim, denize girdim, direkt uyudum.
2: Yalnız ne yiyorsun?
1: Deniz yormuş galiba biraz.
0: Emre abi anlatırken baktım o yemeği yiyemeyeceğim ben. Dedim ki ben yemeğe devam edeyim, Emre abi de anlatmaya devam edeyim.
2: Ben sürekli konuşuyorum, adam sürekli yiyor. Neydi o şeyin adı? Tuna. Tuna var ya YouTube'da. Tuna
1: evet, evet.
2: Tuna yiyor ya sürekli. Bu da onun gibi böyle. Yarış Tuna, sana yarışçı buldum. Baba sen ya, bir kuzuyu yersin gibi mi geliyor?
0: Şimdi Emre abi.
2: Bak hiç dikkat etmiyor
0: abi beni ya. Tamam Emre abi, toparlamaya çalışıyorum.
2: Gidiyorum ben, gidiyorum.
0: Yok hayır, seni bu kadar kolay kolay bırakmış.
2: Bırak sana... çünkü yarışı anlatacağım.
0: Tamam. Senden ara ara yine burada görerek buradaki atmosferin heyecanını tabii senden almak isterim. Yani, çünkü sen aynı zamanda D-Smart'tan da aktarmaya devam ediyorsun. Ya,
2: bir de radyoda benim kalbimin attığı yerdir biliyorsun. Yani,
0: biliyorum, bilmez miyim?
2: Çok uzun süre burada maçı anlattım ben. Sevgili Cemil'le birlikte, sizin müdür yardımcınız.
0: Dün benim de zaten ne kadar değerli ve önemli olduğunu hem radyo ekibinin hem bu radyonun hem de Fatih Uslu'nun ve Cemil'in falan hep biz bunları dile getirdin tamam. Yani.
2: Fatih de çok değerli bir isim.
0: Evet evet.
2: Yani bütün Demirören grubu gerçekten çok değerli yüzlerle kurulu. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin.
0: Çok teşekkür ediyoruz abi.
2: Ne parayı kimden alacağım?
0: Şeyden.
2: Bu kadar reklam.
0: burada Cemil direkt var, ondan alacaksın abi parayı.
2: Yok. Bak, gerçekten şimdi, bunu gönülden söylüyorum.
0: Biz reklama gidelim.
2: Gideyim mi ben?
0: Yok. Ya nasıl yapalım? Benim söylemeyi unuttuğum, sizin söylemeyi atladığınız bir şey var mı abi?
2: Var.
0: Evet.
2: Çok yakışıklı adammışsın.
0: Ya bir tanesin abi. Abi bir şey söyleyeceğim. Bak bu yayında ters köşe yapacak kişi benim ama Emre abi gerçekten ters köşeleriyle meşhur demek ki.
2: Yok estağfurullah.
0: Çok güzel abi.
2: Yani saçlar maçlar değil mi?
0: Evet, çok evet, sağ ol abi. Yok senin yanında biz abi sen biz... yani yılların duayeni.
2: Oğlum mamutlarla aynı döneme ait. Şuradan
0: Emre abi ya bir tanesi. Bu cumartesi günü buradaki heyecan atmosferi hanımlar beyler sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Çeşne Şifne koyundayız. Ve bu yıl ikincisi düzenleniyor. Dünya Motosurf Şampiyonası'nın tam 19 farklı ülkeden 93 sporcu da suyun üzerinde hız, denge ve cesaretlerini konuşlandırmak için. Burada yolu buraya düşen herkesi bekliyoruz. Veya gelin görün, duyanlar varsa ve yakın bölgedeyseniz kesinlikle bu organizasyonu seyretmenizi, heyecanı aynı zamanda D-Smart'tan da canlı bir şekilde yayınını izleyebilme imkanı yakalayabilirsiniz.
2: YouTube'dan da takip edebilirler.
0: YouTube'dan da takip edebilirsiniz. Motosurf sayfasından sevgili Emre Tilev'in, yılların duayeni spikerimiz Emre Tilev'in sunumuyla beraber. Emre abi çok teşekkür ediyorum. Erkan Bey tamam mı, devam mı reklamdan sonra?
1: Ben de ayrılayım çünkü seanslar başlayacak. Seanslar başlayacağı için benim de orada bulunmam gerekiyor.
0: Tamamdır.
1: O yüzden teşekkür ederim.
0: Ara ara o zaman sizle burada görüşeceğiz. Seansları değerlendireceğiz buradaki yapılacak olan turnuvadaki.
1: Tabii ki müsait olduğumuz sürece ara ara görüşürüz.
0: Bizi şimdi ne bekliyor? Kısaca bizi, bir de onu söyleyin.
1: Bizi şimdi ne bekliyor? İkinci etap.
2: Fırtına bekliyor. Vallahi fırtına bekliyor. Dışarıyı görmüyor musun?
1: Evet evet biraz. Ya hava şartlı.
0: Çok iyi ya.
2: Ya gerçekten öyle. Ya kim beddua etti bak. Kim beddua ettiyse bunlar gittiler Çeşme'de hayatlarını yaşıyorlar dediyse.
0: Ben söylemek istiyorum Fatih Usta'ya. Bende hiçbir alakası yok. Ben sadece burada bulundum. Hava tamamıyla doğal koşullardan dolayı bozuldu. Ha,
2: bak abi biz geçen yıl güneşte falan yaptık. Fatih evet, de evet, buradayken güneş yani. Bir tek farklı olan isim kim?
0: Ben.
2: Çağrı. Düz taban sensin.
1: Doğru söylüyor yalnız bu arada. Geçen sene yanmıştık biz yani.
2: Tabanına bakalım.
1: Evet evet. Emre abiyle biz böyle gölge arıyorduk.
2: Sıcaktan piştik
1: öyle
2: ya.
0: Gerçekten.
2: Vallahi
0: ya.
2: Nefis. Tabii, hatta böyle hani o kadar sıcaktı ki. Hani denize atlıyorduk, çıkıyorduk. Evet.
1: Kuruyorduk.
2: Adam şey diyordu. Abi mikrofonu ıslatma olur mu diyordu. Ben şey gibi şnorkel gibi mikrofonu havada tutuyordum. Kafayı sokup çıkartıyordum öyle. Bugünse baksa kaç kat giyindim. Bir de ben çok
0: evet,
2: üşüyorum.
0: Evet abi klimayı bile kapattık.
2: Kim aldı? Eşyalarım nerede?
0: Aynen biz aldık abi.
2: Kim Ahmet etti?
0: Açıya
2: yeni
0: kadraja
2: aldık kardeşim
0: onu
2: bir sürü para verdim. Buraya don gömlek gelmiştik halimize bak. Üst üste giyiniyoruz.
0: O zaman reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra Nuna Beyler kulağınız burada olsun.
2: Ne kadar çok
0: olsun.
2: Reklama gidiyorsunuz.
0: Evet abi.
2: Çok para kazanıyorsunuz.
0: Tabii abi maaşları oradan alıyoruz. O yüzden bizim için çok önemli. O yüzden de reklama gidelim.
2: Ben anons edeyim mi reklama?
0: Tabii abi lütfen. Dakikalar sonra en ilerle geri dönüyoruz diyebilirsin mesela.
2: Ama şey gibi sizin DJ'ler gibi anons edeyim.
0: Tamam lütfen tamam. Abi. Bizi gömme lütfen rica ediyorum.
2: Estağfurullah. Biliyorsun arada introlar ve outrolarda konuşuyorlar ya. Evet. Onun için reklam vakti.
0: Yok abi öyle değil. O birazcık şey oldu. Uçağı böyle kaldırmaya hazırlanan kaptan gibi oldun abi şu
2: öyle
0: an.
2: Mi?
0: Evet. Reklam vakti. Şöyle diyelim mi abi? Burası Müzik ve Eğlenceli Frekansı Radyo'da yüzde. Kulağınız burada olsun dakikalar sonra. Oy, Emre Tilev'e de çok teşekkür ediyoruz. Ve aynı zamanda Erkan Çınar'a da çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Dakikalar sonra seyirciniz yıldızlarla
1: herkese
0: buradayız ve heyecanı, dinlenen atmosferi.
2: Bak ben sana
0: biz
2: bir tane reklam
0: Dünya
2: pası Moto atayım mı?
0: Dünya Motosurf şampiyonasında aktarmaya devam ediyoruz. Abi ben sana sözü bırakırsam bu yayın bitmeyecek.
2: Hayır bak ben reklama sana Dünya Kupası var ya.
0: Evet.
2: Dünya Kupası. Bak tamam. Şöyle atalım reklama pası. Cemil top aldı. Sağ kanattan sağ taç çizgisinin 1.5 metre iç kısmından hareket ediyor. Yerden arkana pasını gönderdi. Çağdaş arka alanda gol pozisyonuna girdi. Çağdaş yerden yuvarladı. Arka alan Fatih Uslu girdi ceza sahasına baktı. Reklam vakti.

0: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar, barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Aygaz diyorum. Anahtar teslim mutluluk.
5: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
4: Anahtar teslim mutluluk.
6: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
7: Reklam. Radyo D.
8: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
9: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
10: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
11: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
12: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
4: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
5: Aşkı kalbimin.
6: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
7: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu, Radyo D104. Biz hayatın içinde her zaman seninleyiz ve bugün de yine Çeşme'de, Çeşme'nin incisi Şifne Koyu'ndayız. Bugün özel bir organizasyon gerçekleşiyor. Dünya Motosör Şampiyonası ikinci kez gerçekleşiyor. Tam 19 ülkeden 93 sporcu suyun üzerinde hız, denge ve cesaretlerini konuşlandırmak için ve konuşturmak için de aynı zamanda burada birçok takım var. Ve buradaki heyecan, atmosferi de biz sesimizin yettiğince Radyo D'den aktarmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda da birbirinden özel konuklarımız oldu. Az önce sevgili yılların duayeni Emre Tilev'i konuk aldık. Bir de Türkiye Su Jeti Motor Surf Genel Direktörü, branş sorumlusu Erkan Çınar yayınımızdaydı. Ve konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Yine çok özel bir konuğum şu an Radyo D'nin canlı yayın aracında. İki tane konuğum var hatta. Öncelikle Türkiye Motosiklet Federasyon Başkanı Sayın Sadık Vefa mikrofonun diğer ucunda ve diğer tarafta da yine genç, burada performansını sergileyen 2 yıldır yarışçımız Sunny Erus. Yani Dünya Şampiyonası'nda Junior ilk 6'da ve Türkiye Şampiyonası'nda da Open kategoride ilk 3'te yer alıyor. Öncelikle hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Evet. Teşekkür ediyoruz. Heyecanımız en az sporcularımız kadar. Biz de aynı heyecanı yaşıyoruz.
0: Ben de sizleri burada ağırladığım için ayrıca heyecanlıyım. İyi ki geldiniz. Duygu ve düşüncelerinizi, bu yıl ikincisi düzenleniyor. Yine birçok sporcu birçok farklı ülkeden geldi. Ve burada kıyasıya bir mücadele ve zorlu hava koşullarına rağmen bugün, geçen yıla nazaran, öncelikle bir değerlendirmelerinizi almak isterim dün ve bugün.
1: Öncelikle ülkemizin bu güzel beldesinde motocross, motosurf yarışının ikincisini yapılıyor olması bizim için son derece memnunluk verici.
0: Evet.
1: Çok yeni bir spor dalı ama ilgi had safhada diyebilirim. Çünkü her sene geçtiğimiz seneden sonra baktığımız zaman yine de bir artış çok önemli. Bu aksiyonların gelişmesinde emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü bu genç sporcuları ülkemize bir şekilde kazandırmamız gerekiyor. Şu anda da stüdyomuzda çok değerli ve daha önce de bakanımıza da sözünü vermiş olan çok değerli bir sporcumuzla beraberiz. Bu da hepimize bir heyecan katıyor. İnşallah evet. Adetleri çoğalır. İnşallah şampiyonluğunu da yaşarız. Buradan onu anons ederiz. İnşallah toplam 193 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada 16 Türk sporcumuz var. Bu bir artışla geldiğimizin en yakın örneğidir.
0: Evet.
1: Geçen sene 10 sporcumuzla katılmıştık. Yeni bir spor dalı ama son derece ilgi gören bir spor dalımız oldu.
0: Ne kadar güzel yani bunu ülkemize kazandırma. Bir de az önce de sizden önce konuklarımızla da konuştuk. Türkiye bu işte bir de öncü olma rolünü üstleniyor.
1: Yani bu organizasyonlar zaten artık bizim asli görevimiz oldu. Çok da renkli tablolara şahit oluyoruz. Seyredenlerimiz, bu spor dalıyla uğraşanların hepsi çok memnun olduklarını ifade ediyorlar. Bunlar da bizi teşvik ediyor yönetim olarak. Hep renkli renkli, değişik yerlerde. Geçen sene Çeşme'deydi, şimdi Şipne'de bu yarış düzenleniyor ama bu koy bu spor dalı için biçilmiş kaptan diyebilirim. Çünkü

0: o zemin olarak bizim uzaktan izlediğimiz bu değerli sporcumuz da daha iyi ifade eder. Birbirinin açtığı dalgalar tabii ki zemini hareketlendiriyor gördüğüm evet. kadarıyla. Bu da heyecan katıyor. Ama bakın havanın biraz kapalı olması seyirci adedimizi azaltmadı.
1: Tabii.
0: Gördüğünüz gibi her taraf seyircilerimizle destek veriyor yarışa. Yarışçıların da bu zorlu şartları, kendi zeminlerindeki oluşabilecek zorunlu şartları büyük bir ustalıkla geçtiğini görüyoruz. İnşallah kazasız güzel yarışlar seyrettirirler bize.
1: Umarım. Peki başkanım, federasyon başkanı olarak bir de buraya kattığınız turizm değerlerini de bize anlatırsanız. Sonuç itibariyle bu aktivite beraberinde turizmi de destekliyor. Zaten turistik bir bölge ama uluslararası çapta bir imza atılan organizasyon olduğu için ve bu yıl da ikincisi düzenlenen ve gitgide de her yıl daha da geniş kitlelere hitap eden ve yelpazesini daha da genişletmeye çalışan yarışmacılarıyla, ülkeleriyle bir organizasyon olduğu için bu bölgeye olan turizm katkısı da herhalde
0: çok
1: fark
0: fazla.
1: Ediliyor. Siz bunu evet. daha iyi analizini yapmışsınızdır diye düşünüyorum.
0: Spor turizmi hakikaten çok önemli bir yer aldı ülkemizde. Diğer spor dallarında da bunu izliyoruz.
1: Evet.
0: Çünkü bakın bir dünya şampiyonasının bir ayağı Afyon'da yapılacak. 9. yıl ve ekonomiye büyük katkısı var. Oteller doluyor. Bu sporların yapıldığı her yerde bir ekstra bir turizm sektörünü hareketlendiriyor. Ekonomiye katkısı oluyor. Bir de çok kaliteli bir seyirci kitlesinden karşılaşıyoruz. Sporcuların bu bölgelere götürdüğü aksiyonlarla rol model olduklarını düşünüyorum. Evet. Ve hakikaten çok önemli bir görev. Ben ailelere çok teşekkür ediyorum. Evlatlarını spora kaynaştırdığı için, tanıştırdığı için çok teşekkür ediyorum. Çünkü ne de olsa her sporun kendine göre bir riski var. Ama alınan tedbirler de var. Bu bakımdan gönül rahatlığıyla çocuklarını bize teslim ediyorlar. Ve biz de onlardan şampiyonluklar bekliyoruz inşallah.
1: Peki başkanım, Türkiye'yi parkur olarak değerlendirdiğinizde bu parkuru nasıl görüyorsunuz?
0: Bakın havanın çok estiği dönemde bile parkura öyle büyük dalgalı bir zemin vermiyor. Gayet hı hı. güzel, ancak kendi açtıkları dalgalarla birbirlerini etkiliyorlar. Her tarafından korunaklı bir koy. Zaten su seviyesinin düşük olması o da bir avantaj. Bu spor için ideal bir zemin olarak görüyoruz. Zaten çevrede artık buna adapte olmuş durumda. Bakın çok güzel bir tesis yapılmış. Seyircilerin bütün ihtiyaçlarını karşılıyor, sporcuların ihtiyaçlarını karşılıyor, onlara güzel bir zemin veriyor. Yani zaten ülkemizin bu bölgesi son derece hareketli, hele yaz dönemlerinde. Şimdi biz bir artı olarak geliyoruz, ekstra bir şey. Bunu esnaflara da sorsanız size aynı şeyi söyleyecekler. Her yerde bir daha ne zaman geleceksiniz sorularıyla karşılaşıyoruz. Biz her zaman her yerde olmayı planlıyoruz ve değişik yerlerde olmayı federasyon olarak ilke edindik. Herhalde siz de bunu takdir ediyorsunuz ki ülkenin şu anda inşallah gerçi bu spor dalıyla değil ama bir Endro olarak Ağrı gündeme gelecek.
1: Afyon var başkanım.
0: Afyon var, Ağrı var. Zaten Rize çok evet. aksiyon ve ses getirdi. Evet. İnanın oradaki esnaf bir daha ne zaman geleceksiniz, ne olur tekrar gelin diye. Tabii ki ekonomiye katkısından dolayı da bu reaksiyonları alıyoruz.
1: Başkanım peki siz motosurf denediniz mi? Ben bayağı bir merak ediyorum. Yani o tahtların üstünde durmak, denge, bir taraftan da koordinasyonlu bir şekilde hani anlık refleks ve harekete geçirecek o tetiğe basmak ve ilerlemek.
0: Öyle bir soru sordunuz ki.
1: Hayır başkanım, siz sonuç itibariyle aksiyonun içerisinden gelerek profesyonel olarak da

0: aynı zamanda iş hayatındasınız. Bir de aksiyonu da içinden geliyorsunuz, seviyorsunuz. Siz de bir motocrossçusunuz sonuç itibariyle. O yüzden soruyorum.
1: Motocross böyle... olmadı ama... diyorum ki
0: offroad, off-road düzeltiyorum çok özür diliyorum ben motocross diye şeye gitti Afyon'a gitti benim aklım offroadçu olarak
1: yani neticede bir yarış disiplini görmüş bir insanım 15 sene
0: offroad mu daha riskli bu surf motosurf mu daha riskli risk alınmadan gerçi başarı gelmiyor ama yine de sormak istedim
1: ben motosurf yapmadım ama gördüğüm kadarıyla muazzam bir denge kabiliyetinin gerektirdiği bir spor. Ben şöyle söylüyorum, erken gelmişim dünyaya diyorum. Bunların içinde ben de olmayı çok arzu ederim. Her türlüsünde. Ama tabii her yaşın kendine göre
0: güzelliği var.
1: Güzelliği var.
0: Ben size bunu sorunca arkadan Sani hemen böyle okey işaretini verdi size. hoşuna gitti.
1: Canım benim.
0: Bir de Sani'yi tanımak istiyorum eğer uygunsa sizin için başkanım.
1: Sani bizi çok gururlandırdı. Söz verdiğinde sözünde bakana yerine getirmiş olduğunu burada duydum kendisinden. Şimdi onu büyük bir zevkle... Hatta yaşayarak dinlemek benim için de ayrıca bir kıymet.
0: Ya bir tanesiniz başkanım. Ve başkanımın da dediği gibi bakışlarında pırıl pırıl bir ışık olan, baktığımda da gurur duyduğum başkanım gibi pırıl pırıl bir genç kardeşim şu an karşımda.
2: Teşekkür ederim.
0: Sani Erus. Erus, Sani. Hep böyle adından bahsettiriyorsun. Şimdi dünya şampiyonasında özellikle ilk 6'da ve Türkiye şampiyonasında open kategoridesin.
2: Evet.
0: İlk 3'te. Şimdi sana şöyle sorayım. Bu tutku sende ne zaman başladı?
2: Bu tutku açıkçası milli takım kaptanımız Murat Yorgancılar bu sporu takıma Türkiye'ye getirdiğinde... babamın bu sporu keşfetmesiyle ilk önce bana aşılandı yavaş yavaş... Devamında ise bu spora ben de başladım. Açıkçası burada inanılmaz rekorlar kırmak istiyorum, düşünüyorum. Sayın Başkanımın da dediği gibi Sayın Bakanıma da sözüm vardı. Kendisiyle iddiam 3 sene içerisinde dünya şampiyonluğu bekliyor. Herhangi bir sene içerisinde Sayın Bakanım benden.
0: Ya çok güzel. Peki kaç yıldır uğraşıyorsun?
2: Yaklaşık 3 yıl oldu. 2 yıldır profesyonel maşallah. Şekilde yarışıyorum.
0: Daha önce dengeyle alakalı uğraşmış olduğun bir spor oldu mu? Mesela ata binmek vesaire.
2: Yüzücülük. Yüzücüydüm.
0: Ne kadar sürede ilçe. Bordun üstünde denge ve aynı zamanda... Çünkü zor bir şey. Bir taraftan farklı bir itiş gücüyle destek alıyorsun. Bir taraftan da dengede kalmaya çalışıyorsun. Yani ayağının altından hemen kayabilecek bir güç var sonuç itibariyle. Üzerinde durduğun borttan bahsediyorum.
2: Yani CC'lik bir makine yani.
0: Evet ne kadar kolay. Ne kadar motocross motorcuların taktik kaskları takarak çıkıyorsunuz gördüm yani. Biraz bahsetsene yani ne kadar sürede kavradın bu işe yeni başlayacak olan veya gönül vermek isteyen genç sporcu kardeşlerimiz arkadaşlarımıza yani bu işin zorluklarını da anlatır mısın ve kolaylıklarını da?
2: Yaş aralığına göre değişen bir spor diyebilirim. Çünkü altınızdaki makina biraz güçlü bir makina ve ben 9 yaş gibi küçük bir yaşta başladığım için benim biraz emeğimi ve vaktimi aldı diyebiliriz. Hani 17 yaşında başlayan biriyle 30 yaşında başlayan biriyle aynı hızda gelişmiyor.
0: Evet. O her anlamda öyle. Vücut geliştirmede, yakın dövüşlerinde, jimnastikte, çocuk yaşta motor beden kabiliyeti hızlı bir şekilde gelişiyor. O yüzden genç yaşta yapmak lazım dediğiniz
1: evet,
0: gibi
1: yani
0: başkanım.
1: Sani konuştukça duygulandırıyor hepimizi.
0: Ya gerçekten gurur duymamak elde değil.
1: Evet.
0: Çünkü yani open kategoride 6 olup gelip Türkiye'de junior'da ilk 3'e girmek ve daha da devam ediyor. Yani ilk 3 dememin sebebi yani belki birinci olacaksın belli mi olur? Devam ediyor. O yüzden
2: evet, devam ediyor şu anda yani. Parkurda.
1: Olacak illa olacak. Evet, onu evet. Çok kısa zamanda da göreceğiz. Alkışlarımızı şimdiden gönderiyoruz kendisine. Ondan güzel derecelerde bekliyoruz. İnşallah. İnşallah birçok gence rol model olur. Bu sporlarında en önemli tarafı bu rol model olması.
0: Evet.
1: Gençlerin o boş vakitlerini kitap okumak, onun dışında spor yapmakla doldurmalarını en büyük arzumuz, temennilerimiz, tavsiyelerimiz oluyor.
0: Doğru.
1: İnşallah o da en iyi örneği veriyor zaten.
0: Veriyor. Ben hep şey diyordum. bundan önceki konuklarımda takımları sordum. Niye takım yok? Niye bireyselde yarışılıyor? Çünkü takım her zaman böyle iyidir ya. Altta böyle bir evet. operasyonu vardır. Desteği vardır. Kendi sponsoru, kendi tedariği. Takım olunması daha iyi değil mi? Başkanım, federasyon olarak hani nasıl görüyorsunuz takımlaşmayı? Bireyselde mi bu spor diğerlerine göre... teknik olarak bireyselde mi ilerlemesi gerekir yoksa takım olunması daha mı iyi?
1: Bir de bence bunu sormak istiyorum. Adedin çoğalmasıyla ilgili bence yani çok olunca adet fazla olunca gruplar oluşacak takım olarak.
0: Amaç aslında diyecek. O değil mi başkanım?
1: Yani öyle olması lazım. Tamam. Yani şu anda böyle bir takım yok gördüğüm kadarıyla. Herkes Hı-hı. bireysel yarışıyor Hı-hı. ama yine bireysel neticelere ulaşmak için tabii ki çaba sarf edecekler ama takım halinde de olursa yani bunun antrenmanı bile teşvik edici olur.
0: Tabii.
1: Bazı spor dallarında hani öne tavşan koyarlar, tavşan
0: tabii,
1: derler
0: tabii,
1: ya.
0: Tabii. Bisiklet turlarında da öyle olur ya başkanım.
1: Da, bu da ona benziyor. Yani mutlaka arkasından süratli birisi geldiğini sahne hissederse herhalde daha da hızlı gidecek.
0: Pelotonlar gidiyor önden evet, tavşanı yolluyorlar.
1: Evet, inşallah o adet yakalanırsa mutlaka kendi aralarında takımlar oluşacaktır. Olumsuz da fayda vardır tabii, yani neticede. Tabii. Şu anda böyle bir pozisyona hazırlanmak için uğraşıyor olmamız lazım.
0: Tabii zaten amaç da bunu daha geniş kitleleri duyurmak ve daha fazla sporcunun bu branşla uğraşmasını sağlamak ve bu işin sonunda da daha da profesyonel şekilde takımlar oluşturulması değil mi başkanım
1: evet,
0: zaten? Ama
1: evet.
0: amaç bu zaten, hedef bu. Yani evet. bu sporun sonraki yıllardaki görmek istediğimiz yeri ne diye sorsam bu o zaman bu cevabı
1: model çıkar, bu model çıkar. Ve de arkasını doldurmak çok önemli.
0: Evet.
1: Biz diğer spor branşlarında da aynı tavsiyeyi veriyoruz. Hı hı. Onun olmasını arzu ediyoruz. Yani bir tek toprakla kalmamalı. Arkasının gelmesi lazım.
0: Evet.
1: Çünkü ülkenin bayrağı bir kere bir yıl değil, her sene orada dalgalanması bizim için önemli.
0: Tabii.
1: İnşallah onu da başarıyor olacağız.
0: Başkanım, sizinle konuşmak benim için gerçekten bir onur, gurur duyuyorum. Bir de hem sizler hem de genç kardeşlerimi böyle sani gibi görünce. Şimdi benim söylemeyi unuttuğum, sizin atladığınız bir şey var mı? Çünkü reklama gidiyorum ve saati de yeni saatle karşılayacağım.
1: Bizi sani gibi değerli sporcularımız gündemde tutuyor. Onlara nice başarılar diliyoruz. Onlardan daha büyük dereceler bekliyoruz. Ülkemizin adını duyurmalarını, İstiklal Marşımızı okutmalarını, bayrağımızı göndere çekmelerini bekliyoruz. Onlar da aynı zaten doğrultuda olduklarına eminim. Hepsine hayırlı, kazasız yarışlar diliyorum.
0: Başkanım, bu değerli sözler ve görüşler için ben de size ayrıca radyo olarak teşekkür ediyorum. Hanımlar beyler, bu arada Sani, senin söylemek istediklerin var mı dinleyicilerimize? Yok. Güzel birkaç cümleyi toparla sen de istersen.
2: Vallahi burada Türkiye takımı belirli oluşmadı daha ama siz gelip teker teker Türk sporcularımızı destekleyebilirsiniz. Hepimizi Çeşme'nin güzel incisi Şifne Koyu'na davet ederiz.
0: Ben de seni yanaklarından öpüyorum.
2: Teşekkürler.
0: Canım benim. Hanımlar beyler, burası Müziğin ve Eğlencenin Frekansı, Radyo D104. Biz bugün çok farklı bir yayınla canlı yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Canlı yayın aracımız Çeşme'nin incisi Şifne Koyu'nda ve bu yıl ikincisi düzenleniyor. Dünya Motosurf Şampiyonası. 19 farklı ülkeden 93 sporcu suyun üzerinde hız, denge ve kıyasıya mücadeleyle burada yine kıran kırana bir şekilde yarışmaya devam ediyor. Buradaki heyecanı, atmosferi bizler konuklarımızla beraber aktarmaya devam ediyoruz. Yani kulağınız burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te olsun. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Doğum gününde tam da bu anı dilemiştim. Dileklerim gerçekleşiyor Ebru.
1: Serhat ve Zeynep'e en mutlu günlerinde büyük şov.
2: Evleniyorlar. Serhat Bey, bu sizde.
0: Kızlar nerede ya?
1: Kaçırılan kızların akıbeti ne olacak?
3: Bırak!
4: Serhat'ın peşinde olduğu şey bu mu?
1: Serhat kızlarını kurtarabilecek mi?
4: Kader.
1: Güller ve Günahlar sezon finaliyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
5: Reklam.
6: ETS yaz fırsatları başladı.
7: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz.
6: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
8: Mobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 ay varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
9: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar totalenerjiistasyonları.com.tr ve milangaz.com.tr'de.
10: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
11: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avva'da.
12: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
13: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
14: Tablet deyince vatan. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
15: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Reklam.
1: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.

0: radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası.
1: Sahne.
2: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
7: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
8: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
2: Tek aşkı kalbimin.
3: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
7: Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
8: Telefon deyince vatan.
9: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
10: Reklam. Radyo De.
11: Merhaba, ben Yaşar. En iyi şarkılarımla Radyo D'deyim.

0: Dub Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
1: Reklam.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
8: Aşkı kalbimin.
9: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Bankam Tombank kartıma din.
11: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: Hanımlar beyler, burası müziğin ve eğlencenin frekansı, radyoda 104. Keyifli günler herkese, umarım gün hepimiz için güzel geçiyordur. Sizler nerede olursanız olun, biz yine Radyo D'de hafta sonunu aratmayan enerjiyle sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Bugün özel bir yayınla yayınımızı Çeşme'den gerçekleştiriyoruz. Harikulade bir yer, Şifne Koyu. Ben de ilk defa buraya geldim. Bu yıl da aynı zamanda ikincisi düzenleniyor. Dünya Motosörf Şampiyonası ve tam 19 farklı ülkeden 93 sporcu suyun üzerinde kıyasıya bir mücadele veriyor. Ve aynı zamanda da bugün şöyle bir kafamı dışarı çevirip bakıyorum da gökyüzünün böyle Şifne Koyu'nda, Çeşme'de hafif bulutlarla kaplandığı, serin bir rüzgarın da eşlik ettiği bu güzel günde dünyanın dört bir yanından gelen sporcuların nefes kesen mücadelesine tanıklık ediyoruz ve siz de tanıklık ediyorsunuz. Müziğin ve eğlencenin frekansı radyoda ayrıcalığıyla ve bu bağlamda da canlı yayın aracımızda yine bu organizasyonla ilgili konuklarımız var. Bugün itibariyle yine o konuklardan Emre Tilev, yılların duayenine konuk aldık. Spiker kendisi, aynı zamanda D-Smart'tan gerçekleşiyor canlı yayın. Oradan da devam ediyor sunmaya. Erkan Çınar, Türkiye Su Jeti Motosörf Genel Direktörü'ydü. Branş sorumlusu ve kendisini konuk aldık. Ve derken Türkiye Motosiklet Federasyon Başkanı Sayın Sadık Vefa'yı konuk aldık. Ve genç sporcumuz Sani Erus da yine konuğumuz oldu. Ve konuklar devam ediyor. Onlardan biri de yine Türkiye Motosiklet Federasyonu Dış İlişkiler Sorumlusu sevgili Ertan Pehlivan, şu an mikrofonun diğer ucunda. Bir de aynı zamanda Martin Janjalek var. Çekya'dan geliyor kendisi. Ve UIM Motorsport Disiplini Dünya Şampiyonası organizatörü kendisi. Ve kendisine sorularımız olacak. Tabii ki çevirmen olarak da yine aynı zamanda Türkiye Motosiklet Federasyonu Dış İlişkiler Sorumlusu Sayın Ertan Pehlivan da soruları yöneltecek kendisine. Öncelikle Ertan Pehlivan, hoş geldin.
1: Merhaba, çok teşekkür ediyorum, hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, çok heyecanlıyım. Hafta sonu yine Çeşme'deyiz. Dünya Motosörf Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyoruz. Bu sene Motosörf Şampiyonası'nın ilk etabı Türkiye'de başladı ve buradan tekrar diğer etaplar devam edecek. Martin de bizimle beraber. Hello Martin, welcome.
2: Hello and thank you very much for having me.
0: How are you?
2: I'm very well, yourself?
0: Teşekkür ediyorum. I'm so good. Bu arada yine sorularımız olacak. Önce Martin'e mi soralım, yoksa bugünün ben değerlendirmesini aslında senden almak istiyorum. Bugünü ve dünü bir değerlendirebilir miyiz?
1: Dün genel ısınma ve sıralama turları başladıktan sonra bugün yarışlar devam ediyor. Dün parkuru tanıdılar bütün sporcular. Genç sporcular, bayanlar, erkekler, profesyoneller, elit sporcular hepsi burada. Kıyasıya mücadele geçiyor. Beklenenin üzerinde bir rüzgar olması sebebiyle programda bazı aksaklıklar yaşanabiliyor. Fakat program yine zamanında bitecek, zamanda devam edecek. Rüzgar şu anda benim öğrendiğim kadarıyla 18 knot hızında devam etmekte. Fakat pik olarak 22 ila 24 knot'a çıkacak. Bunun bilgisini de paylaştılar. Bu nedenle tehlikeye sokmamak için çok kısa böyle rötarlar yaşayabiliyoruz programda. Fakat kıyasıya mücadeleler devam ediyor.
0: Devam ediyor. Şimdi ben bir de aynı zamanda Martin'e soru yönelteceğim. Cevapları senden çevirmeni rica edeceğim.
1: Tabii ki.
0: Martin, Motosurf is the part of the World Games. Would you please inform us this topic?
2: Yes, the World Games is a huge highlight for us because you know Motosurf is a very young sports discipline. And
1: Motosurf bildiğiniz gibi çok yeni başlayan bir disiplin ve World Games'e girmiş olmamız da bizim yolumuzu açıyor.
2: Mm-hmm. And we always had this dream to develop this discipline into the real world championship and then to make the step even to the Olympic disciplines. And being part of the World Games is the first step.
1: Olimpiyatlara giden yolda World Games'te yer almak bizim disiplinimizin aslında yolunu açıyor. İlk başta biz dünya şampiyonu olarak başladık ve devamında World Games'e girdik. World Games'te devam ediyoruz. Ardından bu da bizim olimpiyatlara aday olduğumuzu gösteren bir branş olduğumuzu sergiliyor.
0: Süper. Şimdi sana dönüyorum. Bu World Games'i bir konuşalım istersen. Sonra tekrar ben Martin'e sorularıma devam etmek istiyorum.
1: Tabii ki.
0: Bu World Games hakkında senle bu programa girmeden önce de konuştuk. Ben orada bir şey öğrendim. Mesela şu an Türkiye'de ikincisi gerçekleşiyor bu yarışma ve aynı zamanda bu yarışma dışında, yani bu Türkiye'de ikincisi gerçekleşen, sanırım bu ikincisi gerçekleşen yarışma birinci, ilk kez bu ikincisinde birinci ayak Türkiye'de başladı. Doğru değil mi?
1: Doğru. Doğru. Güzel anlattın. Ben bunu tekrar toparlayayım.
0: Bir de World Games var, o da ayrı.
1: Evet. için Dünya Motosörf Şampiyonası'nın bu sene ikincisi Türkiye'de gerçekleşiyor. Hı-hı. Bu sene Dünya Motosörf Şampiyonası'nın ilk etabı Türkiye'de gerçekleşiyor. İkinci senesi olmasına rağmen bu da bizim için çok önemli. O yüzden buraya katılan sporcuların sayıları olabildiğince yüksek. Çünkü mücadeleye devam etmek isteyen, puanları başta toplamak isteyen herkes burada yer almak istiyor. Katılım o yüzden çok çok iyi, çok çok fazla.
0: Peki o zaman Martin'e hemen karşılaştırmayla alakalı bir soru sorayım. Would you please compare the past year's championship of the Turkey and this year's championship?
2: Yes, this year we are coming to a brand new spot, the MY35 Club. And I think it is a very, very good facility for the motorsport sport. It was all designed by Murat Jorgancilar, who is, by the way, the longest serving motorsport racer, as he's been racing in the championship since 2017.
1: 2017'den beri motosurf şampiyonasında yarışan Murat Yorgancılar'ın takımı My Team 35'in altyapısını kullanıyoruz burada bu tesislerde. O yüzden çok çok iyi neler yapılması gerektiğini bilen Murat Bey'in önderliğinde burada şampiyonayı gerçekleştiriyoruz.
0: Peki sorabilir misin, takım kurulabilecek mi bundan sonraki süreçlerde?
1: Do you think are we going to have teams in the motosurf championship?
2: Yes, I believe we have more and more teams coming. Also, the Turkish national team is growing. So Turkey is, I would say, the latest addition into the structure of all teams. So I believe that in the future, we will see definitely more and more teams coming into the championship.
1: Bu altyapıda Türkiye aramıza katılan en son takımlardan bir tanesi. Bununla beraber takımlaşmanın dünya şampiyonasında olacağına da inanıyoruz. Bu her ne kadar bireysel bir spor olsa da ileride takımlar puanları da bizim için önemli bir yer kaydediyor.
0: Peki senin ayrıca sormak istediğin soru var mı?
1: Şöyle, herkesin merak etmiş olabileceği World Games ile ilgili ben sana az önce sormuş olduğum soruyu cevaplayayım.
0: Tamam, ben onu şöyle hatta o zaman madem o soruya değindik, ben o zaman şöyle devamını da getireyim. Bu motosurf ilerleyen zaman dilimi içerisinde bu World Game ile beraber olimpiyatlarda kendine yer açabilecek mi? Çünkü amacı World Game'in olimpiyatlara motosurf'ün sesini duyurması ve kendine kulvar açması. Doğru mu tanımladın?
1: Doğru tanımladın. Olimpiyat programında yer almayan spor ve disiplinlerin çok uluslu şampiyonalarının ön elemesi olarak olimpiyatlara aday gösterildiği zaman ön elemesi olarak yer alan branşlara ev sahipliği yapıyor. Burada tanınıyor ve daha sonra olimpiyatlara geçiş için bir basamak oluyor. World Games'e katılan motosurf disiplininin de olimpiyata aday olduğunu buradan söyleyebiliyoruz.
0: Ya çok iyi. Şimdi Türk sporcularının durumunu sormak istiyorum. Şöyle sorayım. Turkish racers of this championship, is there any K racers?
2: Yeah, of course. We have Turkish racers in all across the classes, and I've seen Sani Erus doing a fantastic progress, and I think Ender Jorgancilar will be also fighting for the position in the finals in the stock.
1: Bütün disiplinlerde Türk sporcuların katılımını görüyoruz. Sani Erus ve Ender Jorgancılar da göze çarpan sporcular arasında yer alıyor.
2: And of course, Murat Jorgancılar in the masters class. I think that he will fight for that as well. And Bihan Gökpınar in the masters women as well.
1: Bihan Gökpınar ve Murat Jorgancılar da bu sınıflarda yer alan çok iyi sporculardan, göze çarpanlardan birkaç tanesi.
0: Ya harika. Bu arada Sani'yi de radyoda ağırladım kendisini, az önce canlı yayın aracımızın içerisindeydi. O da pırıl pırıl böyle ateş gibi bakıyor. Söz vermiş, galiba sözünü tutmuş. Şimdi bir sonraki sözü bakana galiba dünya şampiyonasında birinci gelmek.
1: Çok güzel. Yani burada hedefler ne kadar yüksek ise gerçekleşmesi de o kadar iyi oluyor. En azından biz gözümüzü dünya şampiyonasına diktik. Podyumda yer alalım. Eminim ki önümüzdeki senelerde de şampiyonayı elimize alacağız.
0: Martin'in haberi var mı o sözden? Bir söylesene. Bakana söz vermiş, o derece almış. Şimdi hedefi dünya şampiyonasında zirveye gitmekmiş.
1: Martin, are you aware of that Sunny has been...
0: İki yıl önce.
1: Two years ago, Sunny talked to our minister, sports minister, And he said that I am going to be champion in this discipline. Do you ever heard about this?
2: Yes, he told me once. It was at the race of Italy. Uh-huh. And he was actually chosen to be the flag bearer of Turkey. So he was carrying the flag.
1: İtalya'daki yarışlardan bir tanesinde bana bundan söz etmişti. Her yarışta bizim ulusal sporcuları temsil eden ve bayraklarını taşıyan sporcular yer alıyor. İtalya'daki yarışta Sunny Türk bayrağını dalgalandırmıştı.
2: And at the time he came back on the shore and he was carrying the flag of Turkey and he was so proud of Turkey and of himself carrying the flag and he was like, did you see me? Did you see me? I carried the flag of Turkey. I was like Toprak Razgatlioglu.
1: Ve bu bayraklı geçişten sonra sahil tarafına yaklaştığı zaman o kadar gururla yanıma geldi ve bana söyledi, hey görüyor musun Türk bayrağını ben taşıyorum, sanki Toprak Razgatlioglu gibi hissediyorum kendimi hissediyorum demişti.
0: Yani süper. Peki mesela bundan sonra Türkiye'de yarışmacıları ve aynı zamanda bu spora yeni başlayacak olanları neler bekliyor?
1: Bu soruyu Martin'e sormak lazım.
0: Evet, Martin.
1: Martin, how can we improve this discipline in Turkey? Do you have any idea to share with us? What do you say for the new racers who wants to be the racer in this discipline?
2: Yeah, I would just say I think the whole movement in Turkey is organized in a very good level with the national championship, and I think the national championship gives a very good opportunity for newcomers into the sport. And I think joining MI35 Club academies, joining the Turkish national championship, and all these trainings and all the academy process that was established together with TMF and with MI35 Club, I think that will help a lot of people to come to the sport.
1: Türkiye'de bu ulusal disiplinde şampiyonanın yapılması yeni katılacak sporcular için aslında çok önemli bir değer taşıyor.
0: Tabii.
1: Burada sporcular yalnız değil, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve MY35 Team önderliğinde akademik eğitimler de devam ediyor. Sporcular bunları değerlendirerek kendilerine bir kariyer, bir basamak yaratabilirler. İlk önce ulusal şampiyonada başlamaları ve daha sonra dünya şampiyonasına geçmelerini öneriyorum.
0: Evet. Peki Martin'in söylemek istediği, bizim söylemeyi atladığımız bir şey var mı? Özellikle bahsetmek istediği ve üzerine değinmek istediği.
1: Martin, do you want to say something special to us that we maybe forgot to ask and mention in this subject and program?
2: Well, I just would add that motosurf is a great sport, you know, and that everybody has now an access to that sport through the promotion of the whole sport. And I would like to thank very much to Turkish Motorcycle Federation, to Izel Taş and to Murat Yorgancılar for making this happen and for bringing motosurf back in Turkey.
1: Bu spor herkes tarafından yapılabilen, ailece yapılabilen, çocuğu, annesi, babası beraber aynı branşta yarışabilen bir spor. Türkiye Motosiklet Federasyonu, Murat Yorgancılar ve İzel Taş ailesine bize burada ev sahipliği yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Umarım önümüzdeki senelerde de tekrar Türkiye'de bu şampiyonaya yer verirsiniz.
0: Ya umarım. Şeyi anlayamıyorum. Martin'e de sorabilirsin. Sen de cevaplayabilirsin. Ben o surf tahtalarını, boardları gördüm ya. Motor var arkasında, egzoz çıkışı var. Ya nasıl abi? Egzozun olduğu yerden su girdiği zaman bizim bildiğimiz çalışmıyor olması lazım. Yani dikkat, mantığıma ters geldi.
1: Now the boards have a special motor engine with fuel and exhaust we have. Normally, if that exhaust will be filled by any kind of water, we know that it is not going to be work. How this works? What about this engine?
2: Yes, in this engine there is a bilge pump that is constantly pumping the water out of the board, and the water is being sprayed out. So we don't need to worry actually about the water coming in. So if it's just a bit of the water, we have the bilge pump pumping it out. So the board is technically built to survive with a bit of the water inside.
1: Bu board, yani surf tahtası, içinde bulunan suyla beraber hareket edebileceği şekilde tasarlandı ve motorun hiçbir yerine su kaçmıyor. Suyu olduğu gibi kendi içerisinden alıp dışarıya pompalıyor. Zaten çalışma teknolojisi de bu şekilde. Bu
0: çok, arada, çok ilginç ama abi ya.
1: Bu arada ben kendi bildiğim başka bir detayı paylaşayım. Bu motorun geliştirilmesi gerçekten...
0: Yani bildiğin egzoz var, yakıt kokusu geliyor, dışarıya
1: evet, benzin, benzinli içten yanmalı hani, bir motor.
0: Diyorum ki ya böyle bir şey suyun içinde nasıl su almıyor yani?
1: Motorun teknik olarak geliştirilmesi aşamasına ben biraz kulak misafiri olmuştum. Bu motor çok ince ve özel tasarlanmış. Hatta şu anda bu motora rakip diğer markalar motorlar geliştirmeye çalışıyorlar fakat henüz başarılı olamadılar. Çalışmaları devam ediyor.
0: Bunu yapan tek marka var değil mi abi?
1: Bunu yapan marka birden fazla fakat bir tanesi şu anda sektörde lider yani Arge'si.
0: O Japon çok... Mapon markalar mı yok, abi bildiğimiz? Yok, hani, Japonlar... Motosiklet falan markaları
1: yok,
0: mı?
1: Yok yok Japonlardan değil, bu tamamen Avrupa içerisinde yapılmış bir mühendislik harikası diyelim. Geliştirilmesi uzun sürdü.
0: Çünkü... Kaç yıl önce bu motor böyle keşfediliyor abi? Motosurf motoru.
1: Bunu Martin'e sormak lazım. Martin, how old is this motosurf board and engine? When this has been built?
2: Yeah, the serial production started back in 2010.
1: 2010 yılında başladı bunun yapımı.
0: Yakın bir zaman. Mm-hmm. Çok enteresan.
1: And what about its production facility? How it goes?
2: Yeah, it goes well. You know, it's present all over the world. And since the 2010, the board has gone through many developments and many improvements.
1: 2010 senesinden beri çok fazla değişim ve gelişim sergiledi. Know-how'lar, Arge'ler, motor aslında gerçekten tasarımsal olarak baktığımızda arabadaki motorla aynı prensipte çalışsa da
0: evet abi çok ilginç.
1: Yatay, dikdörtgen ve çok küçük bir yükseklikte yer aldığı için.
0: Şey gibi simetrik boxer motor.
1: Aynen bunu yapmaya çalışıyorlar fakat motor belli bir ısınmadan sonra hava almasını sağlayamadılar. Sağlıklı olmadı, motor şişme yaşadı.
0: Ha, yani belli bir süreden sonra motor ısınma yapıyor. O yüzden
1: ya, rakipler şu anda işte onun önüne geçemediler. Bunları aşmaya çalışıyorlar. Motor teknolojisi şu anda çok gelişmiş durumda.
0: Ha şu an aslında aşıldı bu.
1: Bunlar aşıldı. Diğer rakipler bunları aşmaya çalışıyor. Hani demiştim ya bunlar anladım. Sadece dünyada tek bir marka i̇şte, üretmiyor.
0: Aynen.
1: Diğer markalar da buraya yaklaşmaya çalışıyorlar.
0: Bahsettiğimiz devler.
1: Bahsettiğimiz devler. Fakat o kadar kolay değil. Gerçekten arkada bir Arge var.
0: Evet. Tahmin edebiliyorum. Gördüm orada ağzım açık kaldı. Yani öyle normal sıradan board, motoboard falan diyordum. Allah Allah dedim. Zart zart zart orada böyle gaza bastıkça çocuklar... Dedim ki bu dedim bildiğin egzozu var.
1: Ve bunlar 9 beygirden 100 beygire kadar gidiyorlar.
0: Tabii.
1: İçeride modifiyeli sınıflar da var. Üzerinde durmak ve yarışmak gerçekten çok iyi efor.
0: Doğru, istiyor. Doğru. Şimdi ne yapalım, devam edelim mi reklamlardan sonra?
1: Bir ara verelim, tamam. Yarışlara bakalım. Reklamlardan tamam. Sonra müsaitsek
0: tekrar heyecanı ve atmosferi aktarmaya devam edelim. Bu arada... Teşekkür ediyorum. Yani kırmadınız, yayınımıza dahil oldunuz. Ben tekrar bir hatırlatma yapmak istiyorum. Birçok konuk alıyoruz. Bu yıl ikincisi düzenleniyor. Dünya Motosurf Şampiyonası Çeşme'de, Şifne Koyu'nda ve bu Şifne dünyanın farklı bölgelerinden gelen sporcular tam 19 farklı ülke 93 sporcu burada kıyasıya bir mücadele veriyor dünden beri. Dün, bugün ve yarın da vermeye devam edecek. Ve konuklarımız bu bağlamda Türkiye Motosiklet Federasyonu Dış İlişkiler Sorumlusu Sayın Ertan Pehlivan ve Çekya'dan da Sayın Martin Cancalek. Kendisi de UIM ve Motorsurf Disiplini Dünya Şampiyonası Organizatörü bu bağlamda konuğumuz oldular. Sorularımızı değerli düşünceleri ve cevaplarıyla cevaplandırdılar. Çok teşekkür ediyoruz. Kulağınız burada olsun. Biz heyecanlı atmosferi radyoda olarak size aktarmaya devam ediyoruz. Nereden? Çeşme'den, Şifne Koyu'ndan.

0: Reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

0: dinlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz. Evimde divan
1: hep var. Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Ayran 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr.

0: reklam.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
4: Tek aşkı kalbimin.
5: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
6: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil budur hissi.
8: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
9: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: Burası müziğin ve eğlencenin frekansı, radyoda 104 hanımlar beyler. Bir kez daha keyifli günler herkese. Şimdi dedim ya, çok özel bir canlı yayın gerçekleştiriyoruz diye biz Radyo D olarak bu yıl yine bugün Çeşme'deyiz. Şifne koyundayız ve Dünya Motosurf Şampiyonası bu yıl ikinci kez gerçekleşiyor. Tam 19 farklı ülkeden 93 sporcu suyun üzerinde hız denge mücadelesi veriyor. Tabii Türk takımları da var. Yani daha doğrusu Türkiye adına 14 sporcu yarışıyor. 7 düzeltiyorum. Son revize ile beraber 16. Ve aynı zamanda 7 farklı kategoriler var. 7 farklı kategoride Elite Woman, Master Woman, Stock, Stocker, Juniors ve Elektrik olmak üzere 7 farklı kategoride mücadele veriyor yarışmacılar. Ve bu bağlamda da yine Master Woman kategorisinde 2 tane pırıl pırıl böyle genç kadın sporcu şu an Radyo D'nin canlı yayın aracında. Öncelikle bayanlar, hoş geldiniz.
1: Merhaba. Hoş bulduk, merhaba.
0: Nasılsınız?
2: Süper,
0: şimdi
2: harika.
0: Ben hemen sağdan sola doğru hemen yarışmacılarımızı tanıtmak istiyorum. Sağ tarafta bir taraftan Tuğçe Leventoğlu 90 numarada yarışıyor Master Woman kategorisinde ve diğer Master Woman kategorisinde yarışan yarışmacımız da Binhan Koyunpınar 44 numarayla yarışan. Öncelikle tekrar canlı yayın aracımla hoş geldiniz ve bugün için Tuğçe senden başlayalım istersen. Dünün ve bugünün değerlendirmelerini alalım, duygu ve düşüncelerini almak istiyorum. Burada sonuç itibariyle Türkiye adına yarışan genç kadın sporcu olarak.
2: Öncelikle kendi ülkemi temsil etmek çok güzel. Benim için ayrı bir hissi de var. Bu sporu Türkiye'ye getiren Murat Yorgancıların My Team ekibindenim. Önce bu işin mutfağındaydım, şu an yarışıyorum. Bir senedir bu sporu yapmaya başladım. İnanılmaz farklı duygular içerisinde hissediyorum kendimi. Hava şartları bugün çok zor.
0: Evet,
2: dün
0: ya,
2: çok güzeldi. Evet, ama ona rağmen hiçbirimiz pes etmiyoruz. Anı yaşamaya çalışıyoruz. Anı katmaya çalışıyoruz. Ve ülkemizi temsil etmeye çalışıyoruz.
0: Sana şunu söyleyeceğim. Bugün ben tabii sevgili Cemil Direk'le beraber büyük planlar yaptık. Serkan Tuncel de yanımızda. Dedik ki hani havada güzel olursa belki denize de gireriz falan diye. Ya gerçekten çok şey oldu. Biraz onlar benden buldular. Benim burada olmama bağlıyorlar bu havanın bu kadar kötü olmasını da. Sizi bu çetin hava şartları, bu kapalı hava, rüzgar, zaten Çeşme sörfle meşhur bir yer. Rüzgar, rüzgarıyla meşhur bir yer. Motosurf olarak, yarışan sporcu olarak etkiliyor mu bu dalga ve rüzgar ve fırtınalı hava?
2: Yani boardlarımızda aslında hız yapabildiğimiz zaman dengeyi daha rahat kurabiliyoruz ama yandan dalga yediğimiz zaman devrilebilmemiz çok kolay oluyor. Aynı zamanda rüzgar da çok fazla var. Rüzgara bir yandan idare etmeye çalışıyoruz, bir yandan dalgayı idare etmeye çalışıyoruz. Baktığınızda bir senedir yapıyoruz biz bu sporu. Umarım önümüzdeki senelerde daha hızlı, daha stabil gideceğiz boardların üzerine ve daha kompetitif olacağız ama şu anda biraz zorlanıyoruz açıkçası.
0: Peki bu arada Binhan Koyunpınar 44 numarada geçen yılda yine ilki düzenlenen bu turnuvada konuk oldunuz değil mi?
1: Siz. Geçen yıl değil, geçen hafta hemen.
0: Geçen hafta pardon, evet, lansmanda. Tamam, ben geçen yıl diye algıladım onu. Şimdi sizin de duygu ve düşüncelerinizi almak isterim. Sizin için yarış nasıl geçiyor? Bugün ikinci günü.
1: Çok güzel geçiyor. Olumsuz hava şartları var gibi gözüküyor. Evet, doğru, ama bence bu şartlar hepimize aynı olduğu için çok da olumsuz olarak görmüyorum ben. Çünkü biz daha yeni olduğumuz için zaten çok hız yapamıyorduk. Ben artı olduğunu bile düşünüyorum. Zaten yavaş gidiyoruz çünkü.
0: Peki şimdi Master Woman kategorisindesiniz.
1: Evet.
0: Bundan sonra kendinizi nerede görmek istersiniz?
1: Çıkabildiğim en yüksek nokta. Ben zaten çok yeni biniyorum. 3-4 aydır sporu yapıyorum. Çok seviyorum. Gidebildiğim noktaya kadar sağlığım el verdiği sürece yapacağım.
0: Nasıl merak saldınız 3 ay içerisinde?
1: 3 yıl önce ilk defa, ilk yarış olduğunda tesadüf denk gelmiştim ve ben orada olmalıyım dedim. Geçen sene dünya yarışını izlediğimde de küçük bir çocuk gibi ben orada yarışacağım dedim ve her şey böyle tesadüf gelişti. Direkt önüme düştü böyle her şey.
0: Yani bunu yapmalıyım dedin, sonra gittin board arayışına mı girdin? Nasıl oldu mesela?
1: Bu işin kurucusu Murat Yorgancılar'la ben çok tesadüf

0: Az önce ağırladığım konuklarla da şeyi konuştuk, World Game'i konuştuk. Yani olimpiyatlarda da kendine kulvar açabilmesi adına o ne kadar önemli olduğunu da konuştuk onu.
1: Tabii neden olmasın yani, gittiği yere kadar ben denerim. Severim zorlamayı, her şeyi.
0: Senin için bu merak nasıl başladı?
1: Benim için nasıl başladı? Aslında Murat Yörgencılar bu sporu bayağı uzun süredir yapıyordu. Ve biz konuşurken bunu Türkiye'ye getirmenin nasıl bir fikir olduğunu konuştuk ve getirmeye karar verdi. Tabii ki de destek olarak her zaman yanındayız kendisinin. İlk önce işte arka tarafta Türkiye'ye getirmeye, bu sporu yaygınlaştırmaya çalıştık. Bütün sporcuları destekledik, tanıtmaya çalıştık, fuarlar yaptık. Daha sonra tabii ki de o tantana geçtikten sonra vakit bulduğumuzda ben de bir denesem nasıl olur acaba ile başladı. Aslında ve muhteşem bir şeymiş.
0: Tanıtmaya çalıştık dedin, aktivitelere, fuarlara gittik dedin ya. Ben şimdi sana bir şey soracağım. Bu Türk sporcuların uluslararası arenadaki performansını sen nasıl değerlendiriyorsun? Bir de ülkemizde motosurf sporuna olan ilgi son yıllarda değişebildi mi? Değiştiyse nasıl değişti?
1: Şöyle, biz gitgide büyüyen bir aile gibi olduk Türkiye'deki sporcularla. Çok daha yeni bir spor olmasına rağmen herkes inanılmaz sahiplendi ve herkes tüm gücünü ortaya koyarak giriyor. Yani baktığınızda daha çok yeni olan bir sporda bir ülkeden 16 katılımcı çok ciddi bir rakam bence. Evet. Ben katılan bütün arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum, her birini ayrı ayrı. Çünkü bu çok büyük bir cesaret. Yani hani yeni başladık, çoğu şeyi bilmiyoruz ama var gücümüzle giriyoruz. Ve aile gibi hepimiz birbirimizi destekliyoruz, birbirimize taktikler veriyoruz. Muhteşem bir şekilde ilerliyoruz bence.
0: Peki Bihan Koyunpınar'a sorayım. Bu tür organizasyonların böyle genç arkadaşlarımıza ilham verdiğini
2: kesinlikle düşünüyorum. Kesinlikle düşünüyorum. Seneye inşallah dünya yarışlarında çok daha fazla kişiyi görmeyi umuyoruz. Ben de elimden geldiğince ve diğer arkadaşlarım da öyle ilham olmaya devam edeceğiz. Küçük, kız, erkek hepsini bekliyoruz. Çok keyifli bir spor.
0: Peki ülkemizin böyle gelecekte daha büyük sporlar organizasyonlarına ev sahipliği yapma potansiyeli hakkında neler söylemek istersin?
2: Bir kere Türkiye tarafı denizlerle kaplı bir ülkede yaşıyoruz. Bunun için çok uygun bir ülkeye sahibiz. Eminim ki çok çok gelişecektir. Zaten başka sporlarda da hani dereceli arkadaşlarımız var. Bu sporda bir gün ve çok kısa bir sürede bir gün çok ileri noktaya çıkacak.
0: Şimdi her yarış bir strateji tabii ki. Bu hava koşulları sizin stratejinizi, Allah Allah konuşamıyorum. Sizin bu şeyinizi, manevranızı, planınızı etkiliyor mu?
1: Yani açıkçası tabii ki de bunun için farklı bir strateji yapmak gerekiyor.
0: Dilim dönmedi.
2: Güleceğim, gülemiyorum ben de.
0: Tekerleme gibi oldu, gülebilirsin ya.
1: Olabilir ya, insanız hepimiz.
0: Evet. Bir dakika.
2: Ben bizim yorgunluğumuz size geçti galiba.
0: Bir strateji. De bakayım.
2: Bir strateji.
0: Tamam. Bu strateji, kötü hava koşulları bu stratejiyi etkiliyor mu? Diye başladık.
1: Tabii ki etkiliyor.
2: Etkiliyor ama işte ben şöyle düşünüyorum. Şerri her zaman hayra çevirmekten yanayım. Ben olumlu olarak değerlendiriyorum bunu.
1: Ben başka düşünüyorum. Yani full performans normalde kullandığımız gibi kullanamıyoruz. Daha farklı bir şekilde. Yani her gün böyle bir havada kullanmadığımız için alışık olmadığımız bir durum. Ve tam yapabildiğimiz şeyleri gösteremiyoruz. Yani korku giriyor işin içine. Ama aslında bu da bize bir şey öğretiyor. Yani kötü bir şey değil, evet. Yani bununla mücadele etmeyi öğrenmek böyle bir şey de ister miydim? Tabii ki hayır. Ama yani çok ciddi bir yerde çok ciddi bir şey öğreniyoruz. Ama şu anda böyle bir hava koşulu olmasaydı ben gazı köklerdim mesela. Şu anda yapmıyorum. Bu bir strateji, evet. Ama yapmıyorum.
0: Ben az yani bundan senin o katıldığın kategoriyle beraber gerçekleşen etabı seyrettim. Hı-hı. Orada biraz bana şey geldi, yavaş geldi. Bundan dolayı mı insanlar
1: evet,
0: tam gazlanıyor?
1: Evet, benim stratejim de aynı şekilde. Anjin dışında şu an birincimiz kategorimizin o kadar gazı kökleyen kişi yok çünkü.
0: O kategoride o var mıydı?
1: Koreli bir arkadaşımız
0: kafası,
1: var.
0: Kafası kaskı tüylü olan değil değil mi? Böyle
1: değil, o Ekaterina.
0: Böyle motocrossçıların kafalarına taktıkları kasklar gibi kasklar var. Su sporlarında bu motosurfle uğraşanların. motocross kask gibi kask kullanıyorlar. Bir de kızlar daha komik, böyle eğlenceli, böyle pembe peruklar falan yapıştırıyorlar kasklarına. Diken diken saçlar.
1: Çok cool.
0: Punkçı gibi falan böyle. Çok cool geldi. Sen de orada

0: böyle aralarında tek gülen ve herkesi kameralara böyle selam veren falan, ne kadar mütevazı, ne kadar güzel.
1: Teşekkürler.
0: Peki bu işe yeni başlayacak olan genç arkadaşlarımıza, genç kadınlara neler söylemek istersiniz? Çünkü o bir sörf tahtası denge gerektiriyor. Bir kere oradan ya ben bunu yapamam diye başlıyor insan. Ardından bir de sörf tahtasına motor koy, bir de altından gidebilecek bir güç nasıl hakim olabilirim dengeyle?
2: Bu arada özellikle cesaretli olmaları gerekiyor. Dengelerinin iyi olması gerekiyor ama cesaret çok önemli. Çünkü evet, bir denge tahtasının üstündesiniz ve aynı zamanda altınızda güçlü bir motor var.
0: İdmanlı mıydın denge konusunda daha önce mesela? Yaptın mı?
2: Ben çok eski yıllarda 2-3 yıl buz pateni, profesyonel buz pateni yaptım. Bundan kaynaklı bir dengem iyi.
0: Ama genelde... Mesela yelken sörfü vesaire falan yapacak olanlar, ben kendi üniversite yıllarıma gidiyorum. Mesela Kıbrıs'ta okumuştum. Aylarca suyun üstünde hareket etmeyen bir suyun üzerinde durmaya çalışıyorlardı o tahtanın üstünde mesela.
2: Bu kişinin kabiliyetiyle ilgili. Bir yani ayda da hani parkura girebilir, direkt, bir günde de.
0: Sen direkt borda çıkıp elini aldın, langırt diye böyle... Akmaya mı başladın?
2: Ben evet, ilk günümde ayağa kalktım. Zaten üçüncü günümde kendimi kampta buldum ve bu işin hani şımayır denilebilecek bir kişi, 6 kere dünya şampiyonu olmuş Lucas'la beraber kaydım kampta.
0: Çok iyi.
2: Hiç düşmeden kayıyordum orada.
0: Çok iyi.
1: Ben başka bir yorum yapacağım. Bütün arkadaşlarım da yapmak istiyorlarsa, hayatı bir kere yaşıyoruz, her şeyi denememiz lazım. İçinizden geliyorsa korkmayın. Deneyin, en kötü yapamazsınız ama kendinize inanırsanız her şeyi yapabilirsiniz. Ben bu şekilde bakmaları gerektiğini
0: hayata
1: düşünüyorum.
0: Bir kere
1: geliyoruz.
0: Bir şey söyleyeceğim. Senin lütfen, bu cümleni genelde böyle 40 yaşına doğru yol almış kişiler söylüyor. Çünkü bu tarz şeyleri yani risk almayayım, etmeyeyim falan diyorsun. Ondan sonra bir daha bir şeylerin tolerisi olmayacak, bir daha geri dönmeyecek. Zaman da kısıtlı. Hayata bir kere geliyorsun diye genelde belli bir yaş skalasının üzerindeki insanlar bunu kullanıyor. Bu yaşta bunu söylüyor olman, kaç doğumlusun?
1: 90.
0: Kaçtın? 90 doğumlu dedin ama gene de iyi bir şey yani.
1: Yani ben hep böyle yaşadım bu arada. Benim ailem de bu şekilde mentaliteye sahip.
0: Evet.
1: Yani bir şey yapmadığın için pişman olmak daha üzücü bir şey. Ve hani bunu dinleyen arkadaşlarım kesinlikle kendi sınırlarını zorlasın. Çünkü korku anı yaşamanıza engel olur. En kötü yapamazsınız. Evet. Yani deneyin, zorlayın. Canınız ne istiyorsa lütfen bir kere deneyin. Yapabilirsiniz.
0: Evet. Bravo, tebrik ediyorum seni. O zaman da buradan bu spora gönül vermek isteyen genç kadınlara, genç arkadaşlarımıza, sadece kadın değil, siz başarılı bu alanda rüştünü ispatlamış ve ispatlamaya çalışan başarılı kadınlar olduğunuz için tebrik ediyorum öncelikle.
1: Teşekkürler.
0: Buradan da bu işe gönül veren ve gönül vermek isteyen tüm sporcu arkadaşlarımıza, kardeşlerimize de böylelikle duyurmuş olalım. Yayınımızı renklendirdiğiniz için ben ayrıca teşekkür ediyorum. Benim kelimelerim birleşmiyor. Yani niye böyle oldu bilmiyorum. Vallahi yarın da buradayız.
1: Evet.
0: Heyecanı, atmosferi biz radyo ödevi olarak aktarmaya devam edeceğiz. Sizler gibi yine yarışmacılarımızı, organizatör, burada emeği geçen, imza atan büyüklerimizi almaya devam ediyoruz. O zaman sizi şimdilik uğurluyorum. Benim söylemeyi atladım, sizin söylemeyi unuttunuz bir şey var mı?
2: Yok, teşekkür
0: Yok.
2: Ederiz.
1: Su üzerinde uçun. Öyle hissediyorsunuz. Deneyin.
0: Son cümle.
2: Genç yarışçılarımızı bekliyoruz aramıza.
0: Diyorlar. Buradan da duyurmuş olalım. Hanımlar beyler, kulağınız burada olsun. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Biz sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken bugün farklı bir enerjiyle Çeşme'de Şifne Koyun'dayız. Burada bu yıl ikincisi gerçekleşiyor. Motosurf Dünya Şampiyonası'nın buradaki heyecanlı atmosferi aktarmaya devam ediyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın. Keyifli günler herkese.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 25 derece. Ankara ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı 21. İzmir az bulutlu 26. Antalya az bulutlu 30. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 23. Ve yağmurlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 32 derece olarak ölçülüyor. Radyo'da.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
1: Haftalık rotamızda istikamet Acarlar Longozu. Sakarya'da yer alan Acarlar Longozu, su yolları ve doğal yaşamıyla Türkiye'nin dikkat çeken ekosistemlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yürüyüş yolları ve çevresindeki doğal alanlar sayesinde kamp ve karavan gezginlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Şehir hayatından uzaklaşıp doğanın sessizliğini dinlemek isteyenlere Acarlar Longozu rotasında keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu.
3: Daha 17'de duygusal kavuşma.
4: Abi benim. Demir, bahçedeki ağacı hatırlıyor musun? Peki ya odadaki harita?
5: Demir sen misin?
4: Benim abi.
5: Ben seni gittim her yerde aradım.
4: Biliyordum bir gün geleceğini.
5: Geldim.
3: Aras'ın şehirden gönderildiğini öğrenen Leyla'dan tehdit gibi tepki.
6: Eğer Aras buradan giderse Teoman da gider.
3: İçinde bulundukları tekne patlayan Teoman ve Aras kurtulacak mı? Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.
7: Reklam.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
12: Opet doldur kazanla doldurdukça kazanma dönemi.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
2: Aşkı kalbimin.
3: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
4: Reklam. Radyo T.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Şeref Büryan, Selin Alptekin'le Olmazlar Olur'u sunar.

0: içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin. Radyo D.
1: Frekansınız 104. Radyo D'den Selin Aktekin'le Olmazlar Olurlar'la sizlerleyim. Yine bir hafta sonu, yine bir cumartesi klasiğinin haline gelen ben, radyonuzu açtığınızda bir diğer ucundayım radyonun. Umarım her şey iyi gidiyordur. 10. haftamız değerli dinleyicilerim. Sezonu kapatmaya son 2 haftamız kaldı. Ve 3 ayı neredeyse tamamlayacağım. Nasıl geçti, ne oldu anlamadım bile. Bazı işte sürçmeler, işte heyecanlar vesaire, evet yaşadım. Hala da yaşıyorum. Ki bu benim için çok güzel bir şey aslında. Heyecan varsa güzellikler de vardır demektir. O yüzden de bir 3 ayı tamamlamış olacağız. Bir yaz sezonuna gireceğiz ama podcastlerimiz devam edecek. Onu da belirtmek istiyorum size. Kitapları okumalarımız, böyle bir sürprizlerimiz olacak size. Radyo D'deyiz, 104'deyiz. Radyo D'ye WhatsApp attığından bana ulaşabilirsiniz. Sesli mesaj ve isteklerinizi bırakabilirsiniz. 0549 204 0104'e mesaj yollayabilirsiniz. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Arada alıyorum biliyorsunuz soruları. Ki nitekim hemen zaten bir tane soru önüme düştü. Onu birazdan size okuyacağım ve cevaplayacağım. Aynı zamanda şunu belirtmek istiyorum. Malumunuz önümüzdeki hafta Babalar Günü olacak. Ve Babalar Günü dolayısıyla tıpkı Anneler Günü'nde yaptığımız gibi hediye çekilişimiz olacak. Onu da belirtmek istiyorum size. Bu hafta yine dinleyeceksiniz tabii ki. Eminim beni yalnız bırakmayacaksınız radyolarınızda. Önümüzdeki hafta daha da bir dinlemeniz gerekiyor. Çünkü bayağı bir hediyelerimiz olacak Babalar Günü için. Radyo D'deyiz. Birazdan sizlerle olacağız.

Radyo D'de Selinap Tekin'le Olmazlar Olur da sizlerleyim. Şimdi bir sorumuz var arkadaşlar. Hemen o soruya cevaplayayım. Ondan sonra da bir hikayeyle devam etmek istiyorum. Şimdi sorumuz şöyle. Yeni sevgilimden ayrıldım. Bir daha onu sevdiğim gibi sevebileceğimi düşünmüyorum. Bir insan çok sevdikten sonra aynı şekilde sevebilir mi? Tabii. Yani bunun için gerek yok. Medyum olmaya gerek yok diyormuşum. Tabii herkesin yaşama şekli farklı, işin esprisi. Şöyle bir şeyle devam etmek istiyorum. Çok önemli olan şeyler sonsuza kadar değil, sadece geçici bir süre çok önemlidir demiş bir yazar. Bakın buradan aslında çok şey çıkar. Buradan aslında çok şey de çıkartırım. Yani sevip sevmeyeceğimizi düşünüp mesela çok kafamıza takmak yerine Irvin Yalom'un burada şeyi var, nacizane tabii. Kendinizi var edin, potansiyelinizin farkında olun, cesur ve tam anlamıyla yaşayın. O zaman pişmanlık da duymadan ölürsünüz demiş Irvin Yalom, Güneşe Bakmak, Ölümle Yüzleşmek kitabında. Buradan şunu anlatmaya çalışıyorum aslında bir noktada. Evet, her duygu farklı bize bir şeyler anlatır. Her duygudan farklı şeyler öğreniriz aslında. Burada sevip sevmeme konusuna baktığımızda çoğu bana danışanlarım da öyle geliyor mesela. Hiç kimseyi sevemeyeceğim bir daha, asla olmayacak falan. Ama bir bakıyoruz bir yıl sonra farklı bir şekilde, farklı duygularla başka birini daha sevebiliyoruz. O yüzden de sevgiyi yaşarken aslında sadece öğrenmemiz gereken ne varsa onu öğrenmemiz gerekiyor. Tecrübe etmemiz gereken ne varsa onu tecrübe etmemiz gerekiyor. Oradan sonra baktığınızda mesela hiç onu asla unutamayacağım dediğiniz insanı bir bakıyorsunuz ki yanınızdan geçerken bile hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Halbuki atıyorum bir yıl önce onun için ağlıyordunuz, yani ölüyordunuz neredeyse. Ay yataklara düşüyordunuz ama bir baktınız yanınızdan geçerken tamamen duygusuz olmuşsunuz. O yüzden de duygusuz olduğunuz için de farklı bir kişiye aşık olduğunuzda mesela bir anda bakıyorsunuz aynı duygular onu, hatta daha fazlasını yaşayabiliyorsunuz. Hani hiç unutamadım dediğiniz kimseniz var mı diye bir soru sorursam mesela size, ha şu kişi dersiniz ama yaşattığı duygu farklıdır. Ama belki şu anki aşkınız, şu an sevdiğiniz insan, belki o kişiden daha çok seviyorsunuz. Ama sadece gençlik aşkı ya da çocukluk aşkı dediğimiz kısımda olduğu için belki size farklı geliyordur. Yoksa şu an mesela sevdiğiniz insan daha da çok sevdiğiniz bir insandır. Anlam, hep bunu söylüyorum. Kime, nerede, nasıl anlam yüklediğiniz, kime ne duyguyu hissettiğinizle alakalı anlam yüklediğiniz kişiye de bakmak lazım bu noktada. Burada da mesela işte Irvin Yalom'un, tekrar söylüyorum, benim çok hoşuma gidiyor çünkü Irvin Yalom'un bu sözleri. Kendinizi var edin, potansiyelinizin farkında olun, cesur ve tam anlamıyla yaşayın. O zaman pişmanlık da duymadan ölürsünüz. Bir şeyleri doğru düzgün, aşkınızı da sevginizi de güzel bir şekilde yaşarsanız eğer ve potansiyelinizin de farkına varıp, yani herkes ilişkide kendi bahsediyorum ara ara, dikkat edersiniz zaten. Podcastleri de lütfen dinleyin bu arada. Podcastlerde de görürsünüz bahsettiğimi, de dinlersiniz yani. Potansiyelinizin farkına varıp siz gerekeni, size düşeni yaptığınız zaman hayatta karşı tarafın ne yaptığıyla çok ilgilenmeyin. Çünkü o artık onun hayatının içine giriyorsunuz demektir. Yani o ondan sorumlu. Siz kendinizden sorumlusunuz. Dönüp de baktığınızda ben o ilişki için her şeyi yapmıştım. Gerekeni yapmıştım ama o kıymet bilemediyse bu onu ilgilendirir artık bence. O yüzden de çok da takılmamak gerekiyor. İşte takılmamak deyince de tamamen vurdum duymaz zaten olamazsınız. Öyle bir dünya yok. O yüzden de biraz daha hayata tecrübelerle ilerlemek, hayatın tecrübelerden ibaret olduğunu anlamak biraz zamanımızı alıyor olabilir ama yine de hayatın kuralı gibi bir şey. Hayat dediğiniz şey iyi kötü zaten bir şeyleri yaşamak. Hiçbir şey yaşamamak, ben hep söylüyorum, ilişkiler workshoplarımda da söylüyorum mesela. Bu dünyadan aşık olmadan giden insanlar var. Onlar için bence üzülün ya. Gerçekten, çünkü o duyguyu, o güzel duyguyu bilmiyorlar ve bu bana göre çok acı bir şey. Mesela geçen hafta da bahsetmiştim, hani kitap önerisi yapabiliriz, kitap önerisinde bulunabilirim, almak isterseniz alın diye.
Mesela bu haftada Irvin Yalom'un işte bu Güneşe Bakmak, Ölümle Yaşamak kitabı. Çok güzel bir kitap. Ne anlatıyor derseniz, ölüm korkusunun birazcık daha kökenlerini ve bu korkuyla yüzleşerek daha anlamlı bir yaşam sürmenin yollarını inceleyen ufuk açıcı bir kitap. Irvin Yalom'un çok çok mesela hikayeleri de var. Gerçek hayat hikayeleri, hastalarından oluşan hikayeler de var mesela. Ama bu kitapta anlamlı bir yaşam sürmek istiyorsanız eğer, o anlamlı yaşamı nasıl süreceğinizle alakalı ciddi şeyler var kitapta. Ben okuduğumda mesela çok etkilenmiştim ve çok da hoşuma gitmişti. Oradan da bir kesitler alıp burada da sizinle paylaşmış olmak açıkçası beni çok mutlu etti. Şimdi birazcık ara veriyorum ve radyodayı birazdan sizlerle devam edecek olmazlar olur.

0: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
6: DS Damat. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
7: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
8: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
9: Şeref Büryan'ın sunduğu Selin Alptekin'le Olmazlar Olur devam ediyor.

0: tanıtıcı reklam.
1: Arthur Ashe, Amerikalı efsanevi bir tenisçi ve sivil haklar aktivistiydi. Tenis kariyerinde büyük başarıları imza atarak 3 Grand Slam şampiyonluğu kazanan Ashe, korttaki yeteneğinin ötesinde sosyal adalet ve eşitlik mücadelesiyle de öne çıktı. 1979'da geçirdiği kalp ameliyatı sırasında HIV virüsü kaptı ve 1992'de hastalığını açıkladı. Buna rağmen yaşama tutunuşu ve pozitif bakış açısı ilham vericiydi. Hastalığıyla ilgili bir gazeteciye verdiği röportajda gazeteci ona "Bu hastalıktan dolayı şikayetçi ya da Tanrı'ya kırgın mısın?" diye sordu. Cevabı şöyleydi. Dünya üzerinde 50 milyon çocuk tenis oynamaya başlar. 5 milyonu tenis oynamayı öğrenir, 500 bini profesyonel tenisçi olur. 50 bini turnuvalara katılır, 5 bini büyük turnuvalara ulaşır. 50'si Wimbledon'a katılır, 4'ü yarı finale kalır. 2'si finale kalır ve sadece biri kazanır. O kişi bendim. Tanrı'ya neden beni diye hiç sormadım. Şimdi başıma gelen zorluklarda da neden beni diye sormam. Arthur Ashe'in yaşadığı zorlukları bilgelikle karşılaması ve şükür dolu bir perspektifle yaşama tutunması röportajı okuyanları çok etkiler. Ashe, hayatın sunduğu hem iyi hem de zorlayıcı anları bir öğrenme fırsatı olarak kabul etmiş ve duruşuyla ilham kaynağı olmuştur. Tanrı'ya şikayet etmeden yaşamanın şükretmeyi gerektirdiğini vurgulayarak olumsuzluklara karşı dirençli ve umut dolu kalabilmenin önemini göstermiştir. Çok önemli olan şeyler sonsuza kadar değil, sadece geçici bir süre çok önemlidir. Bakın bu çok önemli. Kalıcı, önemli olan ise doğru yerde, doğru zamanda, doğru yemekleri de yemektir. Tıpkı Fatih'te çok güzel büryan yapan Şeref Büryan'da büryan yemek gibi. Evet, işte bu kalıcı güzellik. Yemek yemenin o tadını, o güzelliğini Fatih'te bulunan Şeref Büryan'da yaşayabilirsiniz.
0: Tanıtıcı reklam.

Selin Akçakin'le Olmazlar Olur devam ediyor arkadaşlar. Şimdi az önceki hikayeye istinaden bazı şeyler de çok önemli hayatımızda. Mesela şöyle bir şey var. Martin Seligman'ın Öğreniş İyimserlik'te paylaştığı. Kötümser bir başlangıç yaparsanız ve depresyonda değilseniz zamanla depresyona girme olasılığınız artar. Hem kötümser hem de depresyondaysanız bu ruh halinden çıkmanız zorlaşır. İyimser olup depresyondaysanız zamanla iyileşme ihtimaliniz yükselir. Başlangıçtan itibaren iyimser ve depresyondan uzaksanız depresyondan uzak kalmaya devam edersiniz diyor. Bakın çok önemli. Size bu arada evde yapabileceğiniz çok kolay ödevler vermek istiyorum. Hayat her gün bilinçli seçimlerle anlam kazanır. Bugün gelecekte iyi hatırlayacağınız bir şey yapmaya ne dersinizle başlamak istiyorum aslında ödev konusunda. Ama ondan öncesinde bunu bir kenara yazın ve şöyle deyin kendinize mesela. Bugün hayatımda iyi hatırlayacağım bir şey yapmak istiyorum. Ne yapabilirim? Yani iyi hatırlatmak ya da gelecekte iyi hatırlayacağınız bir şey yapmaya ne dersiniz dediğimde ne yapmak istersiniz mesela? İyi ki de bu kararı vermişim, iyi ki de bu kararı almışım diyebileceğiniz, ileride hatırlayacağınız, şu an yapmanız gereken ne yapardınız? Hadi bir düşünün bakalım. Şimdi de farklı bir ödev vermek istiyorum size. Kendi hayatınızla alakalı lütfen. Bir kalem kağıt alın elinize. İşte arkadan radyo diye dinleyin. Radyonuz açık olsun. Ve bir modunuzu yükseltin. Ve asla lütfen çok rica ediyorum. Olumsuz müziklerden öte böyle size neşe katan müzikler olsun. Ona denk gelin dilerim. 3 dakika boyunca hiç durmadan yazın arkadaşlar. Kuralımız basit ama kalemi hiç kaldırmayacaksınız. Sürekli yazacaksınız. Ne yazarsanız yazın ama yazın. Başlangıç işte çok basit şeyler olabilir. Ne yazayım ki ya falan dersin mesela. Atıyorum sağlığım yazın, işim yazın, arkadaşım yazın. İşte sürekli işte iş değişikliğini düşünüyorum. Ne yapacağım? 2 ay sonra nereye gideceğim? Tatil yapmam lazım. İşte ne yemek yapsam bu akşam vesaire falan diye. Yani bula bula bir sürü şey olabilir. Lütfen bunları yazın arkadaşlar. Bakın bakalım 3 dakika boyunca ne yazmışsınız. Sonra bitirdiğinizde kronometre için mi çalıştırırsınız, saatinizi mi ayarlarsınız? Ne yapmak istiyorsanız yapın lütfen. Bir bakın bakalım. Ne fark edeceksiniz? Bu noktada değişik size ne gelecek? Hayatınızla alakalı ne yazmışsınız? Hep yazdığınız şey aynı şeyler mi? Hayattan beklediğiniz şeyler hep aynı mı? Ya iyimser bir bakış açısına günlük yaşamınıza nasıl daha fazla entegre edebilirsiniz? Bir onu düşünün. İyimser bakmaya çalışın. Bakın iyimser bakış açısı çok önemli. Hep negatif düşünen insanlardan hani ben diyorum ya hep uzak durun, lütfen uzak durun. O insanlar belli bir noktadan sonra sizin hayatınıza hiç iyi gelmeyecekler. Bakın çok önemli. Ve hep Sabahattin Ali'nin şu sözü hep aklıma gelir. İnsan dünyaya sadece yemek yemek, içmek, koynuna birini alıp yatmak için gelmiş olamazdı. Daha büyük ve insanca bir sebep lazımdı diyor Sabahattin Ali içimizdeki şeytanda. Bakın çok önemli. Hiçbir şey sebepsiz değildir. Hiçbir şey. Yani sizin aşık olup acı çekmeniz de sebepsiz değil. Çünkü ileride belki daha büyük sorunla karşılaşacaksınız ve o yüzden öyle bitmesi gerekti. Atıyorum o iş yerinde size çok iyi davrandılar, çok mutluydunuz, harikaydınız. Bakın dikkat edin. Çok iyisiniz, işiniz iyi, işte maaşınız çok iyi, her şey mükemmel gidiyorsa eğer ondan sonra da bu sefer bu kadar niye mutluyum deyip böyle bir doyumsuzlukla baş etmeye çalışacaksınız bu sefer de. Orada da bir öğreti olacak size. Demek ki hayat felsefenizi bir noktada değiştirmeniz gerekiyormuş diyeceksiniz. Yani iyide de bir sebep arayın, kötüde de bir sebep arayın. Yani sebepsiz çok bir şey hayatta dönmüyor. Yani hani diyoruz ya eskilerde diyor ya. Ağaçtan yaprak bile boşuna düşmüyor. Yani o yüzden de bazı şeyleri görmek, anlamak, bilmek. Bakın çok önemli. Yani neyin nasıl olduğunu, nasıl bir şekilde farkındalık yaratacaksınız onu bilmeniz lazım. En güzel şey ya, bakın az önceki sorduğum şey.
Hayat her gün bilinçli seçimlerden anlam kazanıyor ya hani. Bugün gelecekte iyi hatırlayacağınız bir şey yapmaya ne dersiniz diyorum bak. Olmazlar olur, birazdan devam edecek.

Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın.

0: Bizim çocuklar sahada. Ülker hep yanlarında.
1: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza. Bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
2: Damat. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
4: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
5: Şeref Büryan'ın sunduğu Selin Alptekin'le Olmazlar Olur devam ediyor.

Ve Selin Akçekin'le Olmazlar Olur son iki olacak bu yayınımızdan sonra. Artık yaz sezonuna girmiş olacağız ve 3 ayı da tamamlamış olacağız. İyi kötü, güzel. Buradan bir şeyler paylaştığım zaman geri bildirimi sosyal medyadan özellikle çok alıyorum. Nasıl alıyorum dediğinizde, işte şu sorunuza şöyle cevap vermiştik, işte hayatımda sormam gereken kendimle alakalı bazı şeylerim vardı. Sizden dinleyince sanki bana ilham oldu. Ya da bir mesaj arıyordum, o mesajı sizden duydum. Radyoyu bir anda açtım, işte arabayla bir arkadaşıma gidiyordum, bir yerden bir yere yetişmeye çalışıyordum işte. Zapping yaparken işte bir baktım siz konuşuyorsunuz, ses tanıdık geldi gibi. Hani televizyondan da tanıyoruz, işte söyleşinize gitmiştik ya da işte kitap fuarlarında karşılaşmıştık sanki falan deyip o radyoda tekrardan hiç çevirmeden kalıp dinledikten sonra ya o mesaj banaydı sanki, kendi üstüme alındım, işte şarkı seçmiştim üstüne de şarkı denk geldi deyip hayata bu derece anlamlı bakan birçok insanla yazıştım. Bu benim için çok güzel bir deneyimdi. Yani 3 ay boyunca dile kolay tamamlamış olacağız yani bu ayın sonunda. Ve her bir şeyi konuşurken, her bir cümle kurarken sonunda acaba kime katkısı olur? Ya da evet biraz da bu konuda düşünmem lazım. Ya da işte burada tam beni anlatıyor dediğimiz bir şeyler olduysa eğer, ufacık bile bir şey olduysa bu benim için çok önemli. Ve hayat dediğimiz şey zaten çok sürprizden gelen mucizevi mesajlarla alakalı. Kimisi bu mucizeleri, ben hep şunu söylüyorum. İnsanlar bazı şeylerde karşımıza çıkan insanlar özellikle Yaradan'ın tedbir kıyafetle bize gönderdiği elçiler vardır mesela. Ve o elçileri de görüp görmemek çok önemli. Ben mesela kaç gündür şunu düşünüyorum. Hayatımızda ne yaparsak yapalım. Mesela diyoruz ya işte Allah bizi görmüyor. İşte bazen acı çektiğimizde özellikle işte beni duymuyor, bana yardım etmiyor vesaire diye. Belki de şunu söylüyor. Şans eseri sizi biriyle tanıştırıyor. Ve o kişi de atıyorum alanında uzman ya da işte bir cümle söyleyecek. Belki hayatınızı etkileyecek ama biz duruyoruz ve o karşımızdaki anlatan kişinin anlattığı şeylerde evet haklısın deyip arkamızı dönüp geri gidiyoruz mesela. İşte orada arkamızı dönmektense ya bu kadın ya da bu adam bana niye bu cümleyi söyledi? Ya da yani hiç alakasız bu kadın niye bunu söyledi? Ya da bunun buradaki anlatmak istediği neydi deyip orada bir noktada kendimizi sorgulayıp gelen mesajı algılamak önemli olan. İşte burada ben kesinlikle ve kesinlikle Yaradan'ın hiç kimseyi unuttuğunu düşünmüyorum. Yeter ki o mesajları almamız gerektiğine inanalım

lütfen dar pencereden değil de geniş pencereden bakmaya çalışın hayata. Hayat o kadar değerli ki, asla ve asla, ben bunu hep söylüyorum, hep de söyleyeceğim, hep de söylemeye devam edeceğim. Hep kötü şeyler yaşayayım diye ya da işte hep başıma kötü şeyler olsun diye Rabbim beni dünyaya getirmiş olamaz derim. Olmazlar olur, birazdan devam edecek.

Ve olmazlar olurun sonuna yaklaşıyoruz ve bu haftayı da güzel bir şekilde kapatacağımızı düşünüyorum. Ve yine her zaman olduğu gibi dilerim gerçekten sürpriz, gerçekten beklediğim bir cümleydi. İşte bu bana geldi, bu mesajı aldım ve hayatıma ona göre yön vereceğim. Ya da şurada şu kararı almam gerekiyordu ya da iş değişikliği yapacaktım ama kendime güvenemiyordum. Bir işaret bekliyordum dediğiniz anda umarım karşınıza ben çıkmışımdır. Önümüzdeki hafta dediğim gibi Babalar Günü'yle alakalı çok güzel hediyelerimiz olacak. Lütfen önümüzdeki hafta özellikle söylüyorum Babalar Günü'müz için dinlemeyi unutmayın. Bu hafta da keza aynı şekilde yalnız bırakacağınızı zaten düşünmüyorum. Kırılgan yaşamlarımızın her anında başımıza gelebilecek beklenmedik olayları düşünecek olursak her yeni gün bir mucizedir. Paul Coelho'nun Veronica Olmak İstiyor kitabıyla programımızı sonlandırıyorum. Çok güzel bir hafta sonu hepimizin olsun. Kendinize çok iyi bakın. Selin Aptekin'de Olmazlar Olur haftaya tekrar sizlerle birlikte olacak. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 25 derece. Ankara ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı 21. İzmir az bulutlu 26. Antalya az bulutlu 30. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 23. Ve yağmurlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 32 derece olarak ölçülüyor.
2: Ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, Dev Oyun Alanları, Sürpriz Etkinlikler ve Gamze Karta Konseri. O tatlı dilin, aşk dolu bakışın, geliyor her fotoğrafın arkasışım. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da KEV Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler biletini aldı. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor. Tek aşkı
4: kalbimin. Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğula.
5: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
6: Reklam. Radyo D. Radyo D Top 20. 20 numara, 10 numara, 15 numara, 4 numara, 1 numara. Radyo D Top 20.
7: 20 numara.

0: Fulya Kalfa'nın sunumuyla CNN Türk Masası bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Reklam. Radyo T.
3: 11 numara.

0: Top 20.
1: 20 numara.
0: Bengü ve Ümit Sayın'dan Ya Sen Gidip De bu hafta listemize 20 numaradan giriş yaptı.
2: Ya sen gidip de uzaklara, bensizliğe alışırsan.
1: 19 numara.
0: Sıla Şahin ve Samet Kardeşler'den Ay Ay bu hafta listemizin 19 numarası.
3: Yok ki senden başka dünyam, görmez gözüm ay ay ay.
1: 18 numara.
0: Çıkmaz Bir Sokakta ve Semi Cenk bu hafta 18 numarada yer aldı.
4: Çıkmaz bir sokakta aklımda sen.
0: Berkay yeni şarkısı Aslanlar Doğuyor'la listemize 17 numaradan yeni giriş yaptı.
5: Kopar dedim kopardım, çekip seni bağrımdan, bebek gibi uyurdum.
1: 16 numara.
0: 6 ay 3 basamak yükseldi. 16 numaradaydı yeni şarkısı Kainat Şahit.
6: Git git git git, senin anma kalbim hala.
1: 15 numara.
0: Bu haftanın 3. yeni giriş şarkısı olduğu Elif Buse Doğan'dan Yangın Yeri 15 numarada.
7: Özledim, epey zaman geçti üstümüzden, sevemedim.
1: 14 numara.
0: Emre Altuğ ve APO 3 basamak geriledi. 14 numaradaydı Serseri.
8: Gözlerin gibi vurmaz onların mermisi. Zaman geldiyse Azrail olur bizi.
1: 13 numara.
0: Göksel de bu hafta 4 basamak düşüş yaşadı. 13 numarada Alev Alev.
9: Ben de alev alevim. Bak sana benzedim. Yetmedim yetmedim.
1: 12 numara.
0: Yine Seni Severdim ve Sefo 3 basamak yükseldi. Bu hafta 12 numarada.
10: Yaralarımı sardım.
1: Numara.
0: Linet bu hafta bir basamak geriledi. 11 numaradaydı Meğerse.

0: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
1: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
2: DS Damat.
3: Reklam.
4: Radyo D.
5: Radyo D Top 20.
6: 5 numara.

0: Manifest ve Ajda Pekkan işbirliği yükselmeye devam ediyor. Hileli bu hafta 9 numara.
1: Numara.
0: Umur Doğma ve Hande Ünsal'dan Gel haftanın 8 numarasıydı.
2: Gel, elinin adımı bırak gel, bırak gel sen.
1: 7 numara.
0: İkilem ve Tuğba Yurt düeti İçiyorum Ederimize bu hafta 7 numarada. Serkan Nişancı yükselmeye devam ediyor. Bu hafta 6 numarada. Eller Üzer.
2: Sen eller üzer seni dayanamazsın. Bu dünyaya tanıyamazsın.
1: 5 numara.
0: Ankara Ekoz'dan Beni Al bu hafta listemizin 5 numarasında yer aldı.
3: Beni al kendin gibi yak. Sana yangın ama şakadır. Alevin sersin gönlümü. Gündüzü al.
0: Emre Fel aynı yerini koruyor listemizde. Bir gün...

0: 3 numara.
1: Mabel Matiz adım adım zirveye doğru yükselmeye devam ediyor. Bu hafta Top 20'de 3 numaradaydı. Dağılıyorum olaysız.
2: Ara sıra gel bize gel de bir kal. Aralı bu pencere göster.
0: 2 numara.
1: Haftalardır zirvedeydi. Bu hafta ise 2 numaraya geriledi. Aleyna Tilki'den Oyuncak Gibi.
3: Bir bakışın.
1: Ve geldik zirveye. Radyo D Top 20 bu hafta yepyeni bir 1 numarayla karşınızda. Geçtiğimiz hafta 2 numaradaydı. Bu hafta ise zirvenin sahibi artık o. Derya Uluğ'dan Hani haftanın 1 numarası.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 25 derece. Ankara ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı 21. İzmir az bulutlu 26. Antalya az bulutlu 30. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 23. Ve yağmurlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 32 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
1: Haftalık rotamızda istikamet Acarlar Longozu. Sakarya'da yer alan Acarlar Longozu, su yolları ve doğal yaşamıyla Türkiye'nin dikkat çeken ekosistemlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yürüyüş yolları ve çevresindeki doğal alanlar sayesinde kamp ve karavan gezginlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Şehir hayatından uzaklaşıp doğanın sessizliğini dinlemek isteyenlere Acarlar Longozu rotasında keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu.
3: Radyo D.
2: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: Dub Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Reklam.
1: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
2: DS Damat.
3: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 950 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
2: Aşkı kalbimin.
3: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
4: Umran Oto Ekspertiz.
5: Reklam. Radyo D.
6: Kamu spotu.
7: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısaca

0: Doğum gününde tam da bu anı dilemiştim. Dileklerim gerçekleşiyor Ebru.
1: Serhat ve Zeynep'e en mutlu günlerinde büyük şov.
2: Evleniyorlar.
3: Serhat Bey, bu sizde.
0: Kızlar nerede ya?
1: Kaçırılan kızların akıbeti ne olacak?
4: Bırak!
5: Serhat'ın peşinde olduğu şey bu mu?
1: Serhat kızlarını kurtarabilecek mi?
5: Kader.
1: Güller ve Günahlar sezon finaliyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
6: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
7: Tek aşkı kalbimin.
8: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğula.
9: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 950 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

0: Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

kupası boyunca aynı frekanstayız. Türkiye'nin ve dünyanın nefesini tuttuğu maçlar, unutulmaz anlar ve kupaya uzanan yolculuk. Hafta içi her gün sabah 7 ve akşam 19'da özel konuklarımızla Dünya Kupası heyecanı radyonda. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.

0: Yaşanan Yayıncılık. Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream.

Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de. 104'te Radyo D. Kıymetli dinleyicilerimiz, burası Radyo D 104. Şimdi Yavuz Hakan Tok ile Yeter Ki Müzik Olsun programını dinleyeceksiniz.

0: Hayat denen tatlı heves. Çek içine derin bir nefes. Evet evet, çek hayattan derin bir nefes. Ama işte o kadar kaptırıyoruz ki kendimizi gündelik telaşlara, işlere, güçlere, gelişlere, gidişlere. Hiç öyle durup bir an derin bir nefes çekmek, her şeye rağmen nefes aldığımızı hissetmek mümkün olmuyor. Neyse ki şarkılar var. Radyo D'desiniz ve Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun bir kez daha başladı. Yeter Ki Müzik Olsun'un Kuyruklu Yıldızlar köşesinde bugün İlhan Şeşen var. 26 Mayıs 2025 tarihinde kaybettiğimiz İlhan Şeşen'i şarkılarıyla yad edeceğiz. Mevzu 80'ler köşemizde bugün 80'li yıllarda yerli şarkıcılarımızın yabancı sözlü şarkı denemelerini masaya yatıracağız. Kimi fark edildi, hatta pek sevildi, kimi kenarda köşede kaldı ama en azından denendi. Kavrometre köşemizde bugün Ferdi Özbeğen, Julio Iglesias'a karşı. İkisi de kadife sesli, ikisi de alabildiğine romantik. Julio Iglesias şarkıları Ferdi Özbeğen'in sesine yakışmasın da kime yakışsın? Eski ile yeninin tuhaf armanı, dünle bugünün bir acayip buluşması. Takdimcimiz Elhan'la solistler geçidi bu hafta da pek renkli, pek eğlenceli ve hem çok nostaljik hem çok güncel. Ve Yeter Ki Müzik Olsun Lunch'ta bugün Zeynep Mansur'u ağırlıyoruz. Uzun yıllardır müzik piyasasının içinde olan Zeynep Mansur bize hem müzik geçmişini hem de geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni şarkısını anlatacak.
1: Yeter ki müzik olsun.

İçinde bir nefes gibi sakladığı, özlediği, beklediği sevgilisine hitaben yazdığı mektubu Mehmet Teoman anlatmış. Nükhet Duru söylemişti 1977 yılında. Nefes hayatın temeli ya. Ondandır ki şarkılarda sevgiliyle, aşkla çok bağdaştırılmış hep. Haykıracak nefesim kalmasa bile ellerim uzanır olduğun yere demiş Fikret Çeleş mesela, Ajda Pekkan söylemiş. Nefesim kesilse de senden vazgeçmem demenin ne şairane, ne incelikli bir yolu. Üstüne nedense boş.

0: Nefes bile almadan severim seni, dedi Red. Bakın, nefes kelimesinin hayatın sürekliliğine ilişkin anlamına yüklenmiş bir başka şairane şarkı cümlesi. Nefesini heyecanlandığında tutar ya insan, o hesap. Derya Ulu ise yekten söylemiş. Nefessin demiş sevdiğine, almazsam biterim. Yani o derece.
1: Nefessin.

1948 yılında Manisa'da doğan İlhan Şeşen, üniversitede hukuk eğitimi aldı, bir süre avukatlık yaptı. Ama aklı fikri müzikteydi. İstanbul'da Moda, Kalamış, Fenerbahçe üçgeninde geçen gençlik yıllarında müzik çevrelerinden pek çok ahbap edindi ve sonunda rotasını müziğe çevirdi. 1971 yılında bir 45'lik plak yayınladı ama bu plak pek fazla ilgi çekmedi.

1982 yılında yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen'le birlikte müzik yapmaya başladı İlhan Şeşen. Grubun adını bir şarkılarından ilham alarak koydular. Onlar artık Gündoğar Kent'ti.

Gün doğarken Ferhan Şensoy ve Levent Kırca gibi tiyatro ustalarının oyunlarında müzik yaparak adını duyurdu. Çeşitli oyunlar için özgün müzikler bestelediler, şarkılar yazdılar. Gün doğarkenin ilk albümü ise 1986 yılında piyasaya çıktı.

0: Akdeniz, Ege etkileri taşıyan müziği, yer yer şiirli, yer yer esprili şarkı sözleriyle kısa sürede bir hayran kitlesi edinmişti gün doğarken. Albümler ardı ardına geldi. Levent Kırca'nın bir döneme damgasını vuracak, Olacak O Kadar adlı televizyon programı için şarkılar yazdılar ve özellikle de jenerik şarkısıyla hafızalarda derin izler bıraktılar.
1: Aç gözünü seyret, tekrarı yok bunun, işimiz muhabbet.

1998 yılında bir En İyileriyle albümü, 2000 yılındaysa yeni şarkılardan oluşan bir albüm yayınlayan Amca ve Yeğenler yine birlikte konserlere çıksalar da bir daha birlikte albüm yapmadılar. İlhan Şeşen 2002 yılında Neler Oluyor Bize adlı ikinci solo albümüyle büyük ses getirdi ve böylece kariyerinde yeni bir döneme adım attı.

Sonraki yıllarda çok sayıda solo albüm yayınladı İlhan Şeşen. Kendine has tarzı, dili ve üslubuyla çok sevildi. Şarkıları dillerden dillere dolaştı. 2022 yılında yayınlanan Basma Kalıp adlı kısa çalar onun son albüm çalışması oldu. İlhan Şeşen'i 26 Mayıs 2025 tarihinde 76 yaşındayken kaybettik. Ondan geriye sesi ve şarkıları kaldı. İlhan Şeşen bir kuyruklu yıldızdı. Aradan yıllar geçse de parlaklığını hiç yitirmeyecek bir kuyruklu yıldız.

Radyolarının başındaki kıymetli dinleyenlerimiz ve stüdyomuzdaki siz saygıdeğer konuklarımız. Günler geçiyor, mevsimler değişiyor ama ne mutlu ki sizinle her hafta Yeter Ki Müzik Olsun Solistler Geçidi programında buluşmaya devam ediyoruz. İşte bir kez daha birlikteyiz. Ben Elhan, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün Solistler Geçidi'ne bir Türk halk müziği parçasıyla başlayalım istedik. Gesi bağlarında dolanıyorum. Yitirdim yârimi, aman aranıyorum. Gazi Ayhan'dan alınan, Muzaffer Sarı Sözen tarafından derlenen bu duygu dolu güzel türkü Kayseri yöremize ait. Türküyü seslendirmek üzere Derbent topluluğu ve Cem Adrian'ı alkışlarınızla mikrofon başına davet ediyorum.

Cem Adrian ve Derbent topluluğuna çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki solistimizi sadece şarkılarıyla değil, televizyon dizilerinde canlandırdığı rollerle de tanıyoruz. O hem bir oyuncu hem de bir müzisyen. Mustafa Mert Koç gelecek efendim ve bizlere en yeni şarkısını seslendirecek. Şarkının ismi Bahanesi Yok. Alkışlarınız Mustafa Mert Koç için.

Mustafa Mert Koç'a bu güzel şarkısı için çok teşekkür ediyoruz. Sizlere Göksu Taş çeviren ve Mustafa Atik desem sanırım bana hemen sufle dersiniz. Onları 2017 yılından beri tanıyor, şarkılarını dinliyoruz. Bugün de bizler için Uyuyan Dev adlı şarkılarını seslendirecekler. Aman dikkat, Uyuyan Dev'i uyandırmayalım ama bu güzel şarkıya da kulak vermeyi ihmal etmeyelim. Huzurlarınızda sufle!

solistimiz Uğur Akyürek. Bundan 10 yıl kadar önce film ve dizi müzikleri yaparak adını duyuran sanatçımız şimdilerde kendi şarkılarını yazıp söylüyor. Bugün bize seslendireceği şarkının adı Gel Gidelim. Uğur Akyürek geliyor. Alkışlar mıyız efendim?

Uğur Akyürek gel gidelim dedi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Geldik Türk sanat müziğine. Musikimizde sayısız güzel eser, kalplerimize dokunan makamlar, ezgiler, nameler var. Onlardan birini bizler için Fatih Erkoç seslendirecek bugün. Beste ve güftesi İsmail Hakkı Bey'e ait Acem Kürdi makamında bir eser. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü. Kuvvetli alkışlarınızla Fatih Erkoç sizlerle.

0: Fatih Erkoç'a çok teşekkür ediyoruz. Solistler geçidi burada sona erdi. Haftaya tekrar görüşmek umuduyla. Esen kalın efendim. Solistler geçidi.
1: Yeter ki müzik olsun, lancın kapısı birazdan açılacak. Burada kalın.
2: Yeter ki müzik olsun.

0: Hadi Git. İlk kez 1992 yılında Aşkın Nur Yengi'den dinlediğimiz bu şarkıyı Zeynep Mansur 2023 yılında yeniden seslendirmişti. Şarkının söz ve müziği Sezen Aksu imzası taşıyordu. Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun devam ediyor ve şu dakika itibariyle Yeter Ki Müzik Olsun Lounge'ın kapısının önündeyiz. Onu 2000 yılında yayınladığı şarkılarıyla tanıdık ama çok daha öncesi vardı aslında onun için. Yıllar boyunca şarkılar söyledi hem de kitaplarıyla yazar olarak karşımıza çıktı. Hadi gelin şimdi Yeter Ki Müzik Olsun Lounge'ın kapısını aralayalım ve içeride bizi bekleyen Zeynep Mansur'a bir merhaba diyelim. Zeynep merhaba, nasılsın?
1: Merhabalar, iyiyim, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum. Zeynep, 2000 yılında Beyaz Sevdalar ve Zor Gelir adlı iki şarkıyla müzik dünyasına ilk resmi girişini yapmıştın.
1: Evet.
0: İşin zordu aslında çünkü müzik dünyasının çok karışık, çok çalkantılı olduğu, bir sürü yeni ismin çıktığı, işte sektörün çok hareketli olduğu bir dönemdi. Ama sen aslında çok daha öncesinden müzikle ilgiliydin. İlk girişini 2000 yılında yapmış olsan bile. Biraz anlatır mısın bize o günleri?
1: Tabii, tabii ki. Ben Ankara'da ilk şarkı söylemeye başladım. Ankara'da Gazi Ordu evinde orkestra solistliği yapıyordum. İşin böyle biraz mutfağında yetiştim aslında. Uzun zaman Ankara'da sahne aldım. Daha sonra işte orada tanıştığım menajerlerle birlikte Türkiye'nin birçok şehirlerinde sahne almaya başladım. Alaylı olarak yetiştim. Bir eğitim almadım ama özel şan dersleri alıyordum sürekli. Bunun yanı sıra işte sahnede de pişmek denen bir şey vardır ya, biraz tabii onu yaşadım. 17 yaşından beri şarkı söylüyorum. Bugüne kadar da böyle bu şekilde ilerledim.
0: Peki sen de söyledin, Ankaralısın. Ankara'dan da çok evet, müzisyen, çok grup çıkmıştır ve hemen hepsi Ankara'dan İstanbul'a bir yerden sonra gelmek zorunda kaldılar, taşınmak zorunda kaldılar.
1: Tabii.
0: Sen de aynı süreci yaşadın. Ve zorlandıklarını biliyorum ben çünkü iki şehrin dinamikleri birbirinden çok farklı. Sen de zorlandın mı?
1: Evet, tabii ki çok zorlandım. Yani birçok konu oldu zorlandığım ama en çok böyle arkadaşlıklar, dostluklar anlamında çok zorlandım. Orada Ankara'daki dostluklar çok başkadır, çok farklıdır. Hala anaokul arkadaşlarımla, aynı mahallede büyüdüğüm arkadaşlarımla ben akraba gibiyiz, halen görüşüyoruz. Burada daha yüzeysel oluyor her şey. İşiniz olduğu süreçte dostluklar kuruluyor. Mesela buna hiç alışamamıştım, hala da alışamadım. Müzikal olarak da Ankara'da gerçekten muhteşem müzisyenler var. Bu anlamda da çok şanslıydım. Onlarla çalışmış olmak da beni çok yetişirken çok eğitti. Burada da gelince yepyeni bir çevre oluştu. Birlikte yol aldık bugüne kadar.
0: Peki o yıllarda, o ilk orkestra solisti olarak sahneye çıkmaya başladığın yıllarda mutlaka hayallerin, beklentilerin vardı. Aradan şimdi uzunca bir zaman geçti. Geriye dönüp baktığında yolun en başındaki o Zeynep hayallerine, amaçlarına ne kadar ulaşabildi sence?
1: Benim hayalim hep şarkı söylemekti. Ben 4 yaşındayken ne olacaksın dediklerinde şarkıcı olacağım diyemiyordum. Ajda Pekkan olacağım diyordum. Yani yalnızca tek hayalim buydu. Neredeyse ben bırakacağım, Ajda Pekkan hala süperstar. O da ayrı incelenilmesi gereken bir konu bence. Ya hep hayalimdi. Şarkı söylemekti hayalim. Ve gerçekten 17 yaşından bugüne kadar hep şarkı söyledim. Yani pandemi dışında, pandemide de bir müzik kanalında müzikle birlikte bir hava durumu sunuyordum. Yine çalışıyordum ve yine müzik vardı içinde aslında. Yalnızca sahneye çıkmadım. Onun dışında hiç durmaksızın şarkı söyledim ve hep hayalim buydu. Ünlü olmak işte vesaire hiç oralarda değildi gözüm. Şarkı söylemekti, sahnede olmaktı. Çünkü sahnede kendimi çok ait hissediyorum ve çok mutlu hissediyorum. Bana en iyi gelen şey sahnede olmak. O yüzden hep hayalini kurduğum hayat buydu. Bunu da gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Halen yeni bir iş yaptığımda sizler gibi çok kıymetli insanlar bana yer veriyorsunuz, sesimi duyuruyorsunuz. Yani bunlar benim için çok özel ve çok önemli şeyler. Artık rutinde alıştığım konular değil. İlk günkü kadar heyecanlanıyorum bu konularda. Dolayısıyla çok sevdiğim bir işi yapıyorum ve çok mutluyum bu anlamda.
0: Amaçlarına da hayallerine de ulaştığını söyleyebiliriz o zaman.
1: Çok şükür. Evet.
0: Peki az önce bir cover dinledik senden. Hadi Git'i dinledik.
1: Evet.
0: 2024 yılında bir cover daha yapmıştın. Bir Rafet El Roman şarkısını yıllar sonra yeniden seslendirdin. Şimdi onu dinleyeceğiz ama öncesinde sorayım. Nedir yıllar sonranın sendeki hikayesi?
1: Ben Rafet El Roman şarkılarını çok seviyorum. Türk pop müziğinde de müzikalite olarak çok yüksek işler olduğunu düşünüyorum. Bütün şarkılarına çok büyük hayranlık duyuyorum. Yıllar sonra tarzında böyle romantik İşte böyle film müziği gibi olacak. Böyle bir şarkı arıyordum aslında. Öyle bir arayışım vardı. Fakat bayağı uğraşmama rağmen öyle bir şarkı, sıfır bir şarkı bulamadım. Birçok müzisyen arkadaşımla çalışmama rağmen. Sonra bir gün arabada gidiyorum. Yıllar sonra çıktı radyoda. Dedim ki tam bu benim yani gönlümden geçen, hayalini kurduğum, işte film müziği gibi bir melodisi olan, sözleri çok romantik, aşk sözleri olan böyle bir şarkı neden olmasın dedim ki çok riskliydi. Çünkü Rafet Elroman çok şahsına münhasır şarkı söyleyen,
0: Evet.
1: şarkıları da o tarz kendine özel olan bir isim. Onun bir şarkısını söylemek de çok riskliydi aslında. Sevgili Mustafa Ceceli ile Hadi Git'i de düzenlemesini o yaptı. Yıllar sonraydı da birlikte çalıştık ve ortaya çok da güzel bir şey çıktı. İyi ki yapmışım dediğim şarkılarımdan birisidir o da.
0: Peki kolay oldu mu şarkıyı alman?
1: Çok kolay oldu. Hiç tanışmıyorduk. Instagram'dan yazdım. Al hemen oku dedi. O kadar tatlıydı ki. Yani çok sıcakkanlı bir insan. Sonra da hatta dinlemeye gittim. Sonra'yı davet etti. Birlikte şarkıyı söyledik. Çok keyifli, çok güzel oldu. Tanıştık ve o arada da çok mutlu oldum tanıdığıma. Uzaktan şarkılarını sevdiğim insanın kişi olarak da tanıyıp sevmek çok mutlu etti beni.
0: Peki hadi onu dinleyelim, o şarkıyı dinleyelim o zaman. Yıllar sonra
1: Tabii.
0: Zeynep Mansur söyleyecek. Sonra sohbete devam edeceğiz.

0: Yıllar sonra sözleri Rafet El Roman'a, bestesi Can Sanıbelli'ye ait bu şarkıyı Zeynep Mansur'dan dinledik. Zeynep Mansur bugün Yeter Ki Müzik Olsun Lunch'ta konuğumuz. Zeynep, senin bir de yazar tarafın var. Bilmeyenler için biraz anlatır mısın Zeynep Mansur'un yazarlık serüvenini?
1: Ben yazı yazmayı çok seviyorum. Kendimi de yazarak çok daha iyi ifade edebildiğimi düşünüyorum. Mesela röportaj yapacağım zaman da özellikle rica ediyorum. Ya yan yana gelip yapmayalım. Siz bana mail atın. Ben oturayım, düşüneyim. Düşüne düşüne cevap vermek çok hoşuma gidiyor ve uzun uzun yazmayı da çok seviyorum. Dolayısıyla yazı yazmak benim için çok başka bir yerde. Farklı yerde, farklı zamanda gördüğüm birçok olay birikiyor. İşimden dolayı da çok seyahat ediyorum ve çok insan tanıyorum. Dolayısıyla bu hikayeleri çok biriktiriyorum. Kendi hayatımda da, işte etrafımda gördüğümde gerçek hikayeleri yazmayı çok seviyorum. Tabii ki mutlaka içine hayal ürünleri de ekleniyor toparlarken ama genellikle %90'ı gerçek hikayeler yazdıklarımın. Çok seviyorum anlatmayı, yazmayı. Yazar değilim ama iyi bir gözlemciyim. Bu gözlemlediklerimi de paylaşmak, bir kitap haline getirmek bir dönem çok hoşuma gidiyordu. Sonra bir yayın eviyle çok büyük sorunlar yaşadım. Artık yazdıklarımı çıkarmıyorum. Yazdığım Bitmiş Olan Sonbahar diye bir romanım var ama yayınlamadım. İleride belki onu bir dizi olabilir, film olabilir. Böyle hayallerim var onunla ilgili.
0: Yayınlamasan da yazmaya devam ediyorsun anladığım kadarıyla.
1: Evet evet ediyorum. Onları belki başka bir şekilde dönüştürebilirim kitap olarak çıkarmasam da.
0: Peki şeyi merak ediyorum. Şimdi şarkıların künyelerine baktığım zaman çok fazla Zeynep Mansur ismini görmüyorum. Şarkı yazmak konusunda yazmıyor musun şarkı yoksa yazıp da kullanmıyor musun?
1: Yazıp da kullanmıyorum. Aslında ilk Beyaz Sevdalar albümde Beyaz Sevdalar şarkısını yazdım. Çok da güzel oldu. Yani müzisyen arkadaşlarımdan da hep çok olumlu dönüşler aldım. Ama ben böyle kendini en acımasızca eleştirenlerdenim. Herkes beğeniyor ama acaba bu şarkı sonrasında yapalım, diğer şarkıda diye diye ben bugüne kadar geldim. Hep başkalarına öncelik tanıyıp kendi yazdıklarımı biraz öteledim açıkçası. Ama bir gün neden olmasın, belki kendi şarkılarımdan oluşan bir albüm yaparım, bilemiyorum. Yazdıklarım var ama şarkı sözü yazmak çok kolay bir şey değil. Kitap yazmak benim için çok daha kolay. Çünkü az önce bahsettiğim gibi uzun uzun anlatabilmeyi çok seviyorum ben. Ama 10 satırda bir duyguyu anlatabilmek gerçekten çok zor bir iş.
0: Evet, şarkı yazmak biraz daha ekonomik olmayı gerektiriyor değil mi? Kelime anlamı.
1: Evet, yani çok kısa bir sürede bütün duyguyu verebilmek, anlatabilmek, en vurucu sözcükleri seçebilmek açıkçası çok kolay değil. Ama yazıyorum, yazdıklarım da var. Herhalde bir gün bana da sıra gelecek bunları yayınlamak için.
0: Peki geçtiğimiz günlerde yeni bir şarkın yayınlandı. Bu defa bir cover değil, 0 kilometre bir şarkı.
1: Evet.
0: Ondan bahsedeceğiz şimdi ama öncesinde başka şarkılar, projeler var mı ceplerinde?
1: Evet var. Şu anda bundan sonra yeni çıkan Loş şarkımdan sonra yapacağım 3 şarkım daha hazır. 2007'de ben Sen Nasıl İstersen diye bir şarkı çıkarmıştım, hatırlarsın sen. O şarkı çok farklı gelmişti insanlara. House müzik tarzındaydı ve pop müzikte çok da kullanılan bir tarz değildi. Yeni yeni o tarz şarkılar yapılıyordu. Onu yaptığımda işte çok değişik, çok farklı bir iş diye bir benimsenemedi başta. Sonra bir iki ay sonra tüm radyolar birden çalmaya başladı ve o iş beni çok mutlu etmişti ve çok başka bir dinleyici kitlesini yakaladım ben o şarkıyla. Devamını yapmak istiyordum. Hep hayalim oydu. Fakat o tarzda şarkılar bulamadım. O günden bugüne kadar. Çok aradım, çok araştırdım. İçime sinen, beğendiğim işte bu diyeceğim olmadı ve Loş'ta ona yakın bir tarz yakaladım. Afro House bir şarkı oldu. Bundan sonra da böyle ilerlemeye kesinlikle karar verdim. Sonraki yapacağım diğer 3 şarkım da hazır olan. Onlar da bu tarzda. Artık bundan sonraki yolum böyle olacak diye belirledim.
0: Arka arkaya başka yeni şarkılar dinleyeceğiz senden.
1: Evet, evet. Onlar 3 şarkım da hazır. Birkaç ay içinde, yani çok uzatmadan 1-2 ay içinde sanırım diğeri gelecek. Sonrasında da diğerleri arka arkaya yayınlanacak.
0: Peki o zaman gelelim Loş'a. Hadi sen anlat bize bu şarkının hikayesini.
1: Loş çok enteresan oldu. Dediğim gibi ben hep bu tarzda bir şarkı arayışındaydım. Ve sevgili Altuğ Bilsev'le tanıştık. Sözü müziği ona ait. Altuğ'un da daha önce piyasada yaptığı birçok şarkı var ama daha farklı tarzda pop müzikler. Ben de onları bildiğim için bana uygun bir şey olmayacağını düşündüm. Altuğ'la telefonda konuştuk. Dedi ki ben anlattım daha önce yaptığım ve arayışta olduğum müzik tarzıyla ilgili isteklerimi. Ya bende var yollarım dedi ama ben içimden açıkçası çok inanmadım. Çünkü hani yaptığı pop müzik şarkıları çok güzel ancak benim aradığım tarz değil. Tamam dedim, hani gönder bir dinleyeyim. Gece de geç saat, 12-1 falan gibi bir saat. Gönderdi ve ben Loş'u belki sabaha kadar tekrar tekrar dinledim. O kadar çok beğendim ki ve istediğime o kadar yakındı ki 3-4 tane şarkı gönderdi. O gönderdiği şarkılardan zaten 3'ünü tamam dedim. Bu okeylediğim şarkılardan 3'ü o gece yolladıklarıydı. Tam istediğim gibi bir şarkıya böyle denk gelince çok da uzatmak istemedim. 2 gün sonra stüdyoya girip şarkıyı okudum. 2 günde, yani hiç hayatımda bu kadar hızlı karar verip hızla bir iş yapmadım. Genelde böyle birkaç ay çalışırım şarkıyı. Üzerinde düşünürüm, dururum, dinlerim. Hiç böyle bir şey olmadı. Çok heyecanlandırdı beni Loş. Hemen yapmak istedim. Sevgili Levent Lodos'la düzenlemesini yaptı ve tam hayalimdeki gibi bir düzenleme oldu. Hemen yayınladık. Yazı da kaçırmak istemedim açıkçası. 5 Haziran'da çıktı. Loş'un oluşumu böyle oldu.
0: Peki hadi onu dinleyelim ve onun da sana veda edelim.
1: Tamam.
0: Zeynep Mansur'dan Loş'u dinleyeceğiz. Zeynep çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığın için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Senin programlarını her zaman çok sevgiyle takip ediyorum. Çok büyük bir beğeniyle. Burada olmak da çok mutlu etti beni. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.

Düğün dernek dendi mi dünya genelinde ilk akla gelen melodilerden biri bu. La Comparsa. 1916 yılında bestelenmiş bu Arjantin tangosu yıllar boyunca sayısız farklı şekilde çalındı, söylendi. İspanyolların dünya starı Julio Iglesias ise bu şarkıyı 1996 yılında yayınlanan Tango adlı albümünde seslendirmişti. Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun devam ediyor. Programımızın Cover Metre köşesinde bugün Ferdi Özbeğen Julio Iglesias'a karşı. İkisi de kadife sesli, ikisi de alabildiğine romantik. Dinlemekte olduğunuz şarkıyı Ferdi Özbeğen, Ülkü Aker'in yazdığı Türkçe sözlerle 2001 yılında seslendirmişti. Mutluluk şarkısı Ferdi Özbeğen.

Bu defa 1995 yılından bir Julio Iglesias şarkısı dinliyoruz. Agua Dulce Agua Salada. Julio Iglesias'ın Latin kökeni yıllar boyunca şarkılarında kendini göstermiş, bu şarkı da onlardan biri olmuştu. Şarkının Türkçe versiyonu ise 1996 yılında yine Ferdi Özbeğen tarafından söylendi, sözler yine Ülker Keren'in kaleminden çıktı. Havalısın havalı. Rüzgar.

Ferdi Özbeğen ve Julio Iglesias'ın ortak noktası sadece romantik tarzları, üslupları değildi. Her ikisi de kariyerleri boyunca çok sayıda cover şarkı seslendirdiler. Misal şu anda dinlemekte olduğunuz Stay adlı şarkının orijinali Charlie Chaplin'in kendi bestelediği bir film müziğiydi. Julio Iglesias bu şarkıyı 1978 yılında seslendirmiş, 1986 yılında ise bu versiyon Ülke Aker'in yazdığı sözler ve tabii yine Ferdi Özbey'in yorumuyla Türkçe'ye kazandırılmıştı. Bir dünya düşün. Bir...

Julio Iglesias'ın 1984 çıkışlı albümünde yer alan bir şarkı dinliyoruz. İki Latin parçasının bir araya getirildiği Bamboo Medley adlı bu şarkı hemen ertesi yıl yani 1985 yılında Türkiye'de Ülke Akker'in yazdığı Türkçe sözlerle Ferdi Özbeğen tarafından plak yapıldı. Çalsın sevdiğimiz şarkılar. Ferdi Özbeğen.

0: Mevzu 80'ler. Şinanay'da yavrum, şinanay, şinanay'da
1: şinanay, hopa şinanay, şinanay, şinanay. 80'lerde Türkiye'den dünyaya açılmak hiç kolay değildi. Hala değil belki ama o zamanın iletişim imkanlarında Türkiye'de yapılan müziği dünyanın başka yerlerine ulaştırmak neredeyse imkansızdı. Olsundu, yine de şarkıcılarımız zaman zaman yabancı dilde şarkılar yaptılar. Eller dinlemese de biz dinledik. Anladınız siz onu. Mevzu 80'ler.

Alpay'ın İngilizce sözlü bu şarkısı Rich Man 1982 yılında yayınlanmış ve pek sevilmişti. İngilizce sözlerin fonetik benzerliğiyle halk arasında şarkının adı yıllardır su içmem diye de bilinir olmuştu gerçi ama neyse. You are the rich man. Yes.

sweet man. And I love you. I love you. I love you. Barış Manço daha kariyerinin başından beri yurt dışında adını duyurma çabasına girmiş. Hatta 1976 yılında tamamı İngilizce bir albümü Avrupa ülkelerinde yayınlanmıştı. Derken 1985 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye elemelerine gönderdiği Dön Desem Döner Misin adlı şarkısını aynı yıl yayınlanan albümüne İtalyanca sözlerle aldı. La Casa della Mamma Tulipano, yani Lale Ana'nın evi. Barış Manço.

Mazhar Fuat Özkan da tıpkı Barış Manço gibi ilk yıllarında İngilizce sözlü şarkılar yazmış, söylemişti. 1985'te önce Eurovision'da Türkiye'yi temsil edecekleri şarkının kaydını Norveç'te yaptılar. Sonra yeni albümlerini de orada kaydettiler. Albümün bir yüzü tamamıyla İngilizce şarkılardan oluşuyordu. Barcelona o şarkılardan biriydi.

1986 yılı Uluslararası Akdeniz Şarkı Yarışması'nda birinciliği kazanan Kayahan bestesi Geceler, Nilüfer'in sesinden büyük bir hit olmuştu. Kayahan ve Nilüfer 1989 Sopot Müzik Festivali'ne konuk sanatçı olarak katıldılar ve Nilüfer orada geceleri ilk ve son kez İngilizce sözlerle seslendirdi. Bu kayıt hiçbir albümde yer almadı, plak olarak yayınlanmadı ve sadece o konser görüntülerinde kaldı. Lonely Nights, Nilüfer. Lonely.

80'lerin hemen başında ülke çapında büyük bir hit olan Honky Ponky adlı şarkı Şenay'a sadece Türkiye'de değil yurt dışında da başarı getirdi. Şarkı Japonya, Fransa ve Hollanda'da da İngilizce sözlerle 45'lik plak olarak yayınlandı.

Ve böylece bugün de Yeter Ki Müzik Olsun'un sonuna geldik. Ben Yavuz Hakan Tok. Beni Yavuz Hakan Tok kullanıcı adıyla Instagram, X, Facebook ya da YouTube'da bulabilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. O güne dek ve daima. Şarkılar hayatınızda hep olsun. Müziksiz kalmayın. Hoşça kalın.

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.